0: en iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.
1: Hedef şaşırtma.

0: her sokak başında suya yattım. Bir dönmedim kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da alıştım.
1: Bu deli kız inadından bir gün bıkar mı? Karşısına yolda biri çıkar mı?

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

en iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
1: Kesintisiz Türkçe müzik.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

en iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

en iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji Reklamları kazandırır. Reklam.

0: ızgaralar, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat Kebabı ısmarlasın.
1: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
2: Reklam.

98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik.

0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Merhaba, ben Aslı Bağdadioğlu. En güncel haberlerle sık sık Radyo Sinerji'deyim. En iyi müziğin yanı sıra en güncel haberler için de Radyo Sinerji, Tokat'ın dünyaya sesi. Reklam.
1: Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Reklam. Radyo Sinerji.
3: Radyo Sinerji.

0: Günaydın. 22 Temmuz 2026 Çarşamba sabahındayız. Birinci sayfa programına hoş geldiniz. Bir sıcak gelişmeyle programımıza başlayacağız. Sonrasında detay haberleri, son dakika gelişmelerini ve gündeme dair önemli haberleri radyonuzda, programımızda sizlere aktaracağız. İşte sıcak gelişme. Cumhuriyet Halk Partisi'nde dün Özgür Özel grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi'ne veda niteliği taşıyan konuşmasında yeni parti için bugünü işaret ederek çalışmalara başlayacaklarını belirtti. İşte sıcak gelişme haberimizde Özgür Özel'in öne çıkan açıklamaları sonrasında birinci sayfaya devam edeceğiz.
1: Bu ülkenin yarınları için siyasette ateşten bir gömleği hep beraber giyiyoruz. Partimiz butlanla, yargı kollarıyla saray duvarları arasına sıkışmış bir esaretin, bir işgalin altındadır. İşgal altında olan Atatürk'ün mirasını korumanın sorumluluğu da artık bizim omuzlarımızdadır. Biz binayı terk ettik ama çıkarken mirası, emaneti alıp da çıktık. Miras bizdedir, yetki bizdedir, görev bizdedir. İşgal altındaki İstanbul'da saray kuklası bir paşa olmak yerine ölümü göze alıp Anadolu'ya geçip kurtuluş mücadelesini veren Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği yol bizim yolumuzdur. Teknik işlemlerin ardından milletvekillerimizle birlikte yeni kuracağımız partimizde hiç şüpheniz olmasın ki açık ara farkla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ana muhalefet partisi oluyoruz. İktidar partisi grup kürsüsüne kavuşmanın da gününü sayıyoruz. Yarın sabah kimse belediye başkanına sen niye geçmedin, belediye meclis üyesine hala niye buradasın demesin. Bu iktidar yürüyüşünde ne Ekrem İmamoğlu'nu geride bırakırız, ne Mansur Yavaş'ı, ne Zeydan Karalar kalır Adana'da, ne Vahap Seçer Mersin'de. Ben yeni partide yokum. Özgür Özel'le arkadaşlarıyla birlikte değilim diye kulağınızla duymadığınız herkes emin olun ki bizimle birliktedir. Atatürk'le sorunu

ekonomik yürüyüşe, bu yeni yürüyüşe hazır mısınız? Yolları kapadılar. Yeni bir yol açmaya var mısınız? Yeni yolu açıyoruz. İktidara yürümeye var mısınız? Haydi bakalım. Yolunuz açık olsun. Yeni yolda hep birlikte yürüyeceğiz.

0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 746 37 54.

Efendim, birinci sayfa programı başladı. Birinci sayfa programında sizlere önemli haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Özgür Özel'in dünkü grup toplantısındaki konuşmasıyla yeni parti için geri sayım başlamış oldu. Özgür Özel'in açıklamaları sonrası Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden ilk kişi ise İzmir Milletvekili Murat Bakan oldu. CHP'de ilk etapta 80 milletvekilinin istifa edeceği kulislerde konuşulurken bu sayının 100'ün üzerine çıkması bekleniyor. Eğer bu gerçekleşirse Özgür Özel'in kuracağı yeni partinin mecliste en çok sandalyeye sahip ikinci parti olması bekleniyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 135 milletvekili var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 135 sandalyeye sahip Cumhuriyet Halk Partisi. Yeni partinin kuruluş dilekçesinin önümüzdeki hafta İçişleri Bakanlığı'na verilmesi beklenirken ilk il başkanlığı binasının da Samsun'da açılacağı öne sürüldü. Yeni partinin kuruluş dilekçesinde de 90'dan fazla milletvekilinin imzası olacağı belirtiliyor. Dün Özgür Özel'in yeni parti açıkladığı dakikalarda mutlak buttan kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'na tekrar gelen Kemal Kılıçdaroğlu ise ilk kez sokağa indi, esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Ankara Rüzgarlı Sokak'ta esnafı ve bir kooperatifi ziyaret eden Kılıçdaroğlu, gazetecilerin ısrarlarına rağmen soru almadı. Özgür Özel'in yeni parti sorularına sessiz kaldı.

Yansın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde, benim sevdiğim adam olmayacaksın. Gücün mü o zaman, olur mu? Yani tanımazsam döndüm.

Haber başlıkları, detay haberleri, son dakika gelişmelerini sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Birinci sayfa programı sürüyor değerli dinleyenler radyonuzda. İran'dan gitmiyoruz bu açıklamalar. Amerika Başkanı Donald Trump'a ait. Savaş Orta Doğu'ya yayılıyor, Kızıldeniz'de tehdit deniliyor. Amerika ile İran arasındaki savaş Orta Doğu'daki ipleri germeye devam ediyor. Katar ve Ürdün, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a karşı abluka tehdidiyle Suudi Arabistan'ı Yemen halkını abluka altında tutma ve deniz seyri seferini engellemekle suçlayan açıklamalarını kınadı deniliyor. Devrim muhafızlarının açıklamaları var. Amerikan radarlarını vurduklarını açıklamışlar. Amerika ise İran saldırılarında ölen 3. askerinin kimliğini açıkladı. Irak'ta Amerikan Başkonsolosluğuna İHA saldırısı gerçekleşti. Bahreyn'de sirenler çaldı. Irak basını Erbil'de patlama sesleri duyulduğunu aktardı. Amerikan basını ise Pentagon bütçesi hızla tükeniyor açıklamasını yaptı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ise İran İçişleri Bakanı Mümini ile bir görüşme gerçekleştirdi ve dün akşam saatlerinde Husiler 6 geminin geçişini engellediklerini duyurdular. Durum böyle. Bakalım Orta Doğu'daki bu gerilim ve Kızıldeniz'e ulaşabilen Husilerin hamleleri karşısında Amerika ve müttefiklerinin neler yapacağı ise merak konusu değerli dinleyenler. Ahbap Derneği soruşturmasında tutuklanmıştı Oğuzhan Uğur, Haluk Levent de aynı cezaevine konuldu deniliyor. Gülistan Doku soruşturmasında yeni delil ve tespitlere ulaşıldı. Eski vali Tuncay Soner'in eşi Handan Soner dahil 15 şüpheli gözaltına alındı. YKS sonuçları açıklandı. TYT birincisi Miraç başarısının sırrını açıkladı deniliyor. Kahramanmaraş'taki okul saldırısında yeni gelişme haber başlıklarımızdı.

0: da sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
4: Reklam. 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik.

Evet, haber başlıklarımıza göz atalım. Birinci sayfada hangi haberler dünden bugüne yansıyan birinci sayfa haber başlıkları ve detaylarını sizlere aktaralım değerli dinleyenler. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe sahasında Polonya ekibi Górnik Zabrze'yi 1-0 yenerek avantaj sağladı deniliyor. Fenerbahçe'nin bu sezon resmi maçlardaki ilk golünü ise 37. dakikada Anderson Talisca frikikten kaydetti. Fenerbahçe'nin yeni transferleri Ake ilk 11'de başladı. 45 dakika forma giydi. Mason Greenwood ise 83. dakikada oyuna girdi. Bir diğer yeni transfer Vedat Muriç ise sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı deniliyor. Fenerbahçe'nin muhtemel rakibinin belli olacağı eşleşmede Sturmgraz Hertz'i ilk maçta 4-0 mağlup etti denilmiş. Kadıköy'de dün akşam oynanan müsabaka kapalı gişe olarak öne çıkıyor. Ayrıca dün yaklaşık 700 Polonyalı taraftarın da Kadıköy'de takımlarını desteklediklerini açıklayalım değerli dinleyenler. İran savaşı nedeniyle Amerika bütçesi haftalar içinde tükenecek deniliyor. Amerikan basını duyurdu, Pentagon bütçesinin eridiği belirtiliyor. İsmail Kartal yabancı kuralı 12+2 olabilir açıklamaları var. Bursa İnegöl'de devrilen traktörün altında kalan bir kişi hayatını kaybetti. Bingöl'de iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında iki kişi yaralandı. Eskişehir'de TUSAŞ fabrikasında yangın çıktı. Detayları biraz sonra aktaracağız. Yine İzmir merkezli bahis operasyonu var. Detayları aktaracağız. Muğla'da motosiklet sürücüsü kontrolden çıkarak devrildi. Sürücü hayatını kaybetti deniliyor. Irak'ta Amerikan Başkonsolosluğuna İHA saldırısı denilmiş. Cumhuriyet Halk Partisi'nde 7 ilçe yönetimi görevden alındı. Gürsel Tekin İstanbul'daki 7 ilçe başkanı ve yönetiminin görevden alındığını açıklamış değerli dinleyenler. Rehabilitasyon merkezinde skandal olay deniliyor. İstanbul Büyükçekmece ilçesinde özel bir eğitim kurumunda 10 yaşındaki çocuğa şiddet uygulandığı iddiasıyla gözaltına alınan öğretmen çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı denilmiş. Detayları ve daha fazlasını sizlere aktarmayı sürdüreceğiz. Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Somali tezkeresinin de kabul edildiğini belirtelim değerli dinleyenler.

0: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi. Bölgenin en iyisi.
1: Bugün ayrılık günü. Biliyorum, hissediyorum. Dönüşü de yok. Bak, her şeyi söyledik birbirimize. Gidersen git ama lütfen bir dakika daha dur.

0: Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
0: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş.
2: Reklam. Trafikte de en iyisi Radyo Sinerji.
3: Evet, devam ediyoruz. Birinci sayfa haberlerini sizlere aktarmaya değerli dinleyenler. 22 Temmuz Çarşamba sabahındayız. Radyonuzda birinci sayfa programı sürüyor. Ben program yapımcınız ve sunucunuz Cem Pehlivan. Cumhuriyet Halk Partisi'nde tarihi grup toplantısı deniliyor. Özgür Özel yeni partinin kuruluşunu resmen açıkladı. Bu yeni yürüyüşe hazır mısınız? İfadelerini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısında yeni parti kuracaklarını resmen açıklayan Özgür Özel, yeni partimizi milletimizin seçtiği, ona yetkisine emanet ettiği milletvekilleriyle ilk adımını atarak kuruyoruz. Hiç şüpheniz olmasın ki açık ara farkla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ana muhalefet partisi oluyoruz ve ilk seçimlerde de iktidar olacağız ifadelerini kullanmış Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısında Özgür Özel değerli dinleyenler. Kahramanmaraş'ta bir ortaokulda 9 öğrenciyle bir öğretmenin hayatını kaybettiği, 15 öğrencinin ise yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin soruşturma tamamlandı. Okul saldırısını gerçekleştiren İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli hakkında olası kastla öldürmeye teşebbüs, annesi Peyman Pınar Mersinli hakkında ise bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçlarından iddianame düzenlenmiş, iki şüpheli hakkında iddianame deniliyor. Gerçekten üzücü bir hadiseydi. Son yılların en üzücü hadiselerinden, üzücü olaylarından birini yaşamıştık değerli dinleyenler. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti eş genel başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakıran'la çerçeve yasayla ilgili görüşmek üzere bir araya geldi. DEM Parti'den görüşmeye ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan hakkında özgür çalışma ve iletişim koşullarının sağlanmasının hayati önemini bir kez daha belirttik ifadelerine yer verilmiş değerli dinleyenler.

Efendim devam ediyoruz. Sıcak gelişmeler, önemli birinci sayfa haberleri, detay haberleri, haber başlıklarını sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Özgür Özel'in kuracağı yeni partinin ilk il binası Samsun'da tutuldu deniliyor. Buranın önünde bir konuşma gerçekleşti. Bu binanın önünde bir konuşma gerçekleştirildiği belirtiliyor. Cumhuriyet.com.tr'de seçilmiş Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ'ın açıklamaları var. İktidar umudumuzu yanımıza aldık. Hiç kimsenin, hiçbir makamın, hiçbir kararın bu umudu kırmasına izin vermeyeceğiz. Yeni bir yürüyüşü başlatıyoruz ifadelerini kullanmış değerli dinleyenler. Başsavcılıklardan Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin açıklama, yeni delil ve tespitlere ulaşıldı deniliyor. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, korucuların Gülistan Doku'nun cansız bedenini gömdüğü veya yok ettiğine ilişkin delillere ulaşıldığını aktardı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı ise gözaltına alınanların Doku'nun gebe kalma şüphesiyle Tunceli Devlet Hastanesi'nde muayene ve tedavi gördüğüne ilişkin kayıtların silinmesinde etkin rol oynadığını kaydetmiş değerli dinleyenler. Tunceli'de 5 Ocak 2020 yılından itibaren haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada geçtiğimiz gün 15 şüphelinin daha gözaltına alındığını bir kez daha belirtelim değerli dinleyenler. Yalova'da üzücü bir hadise yaşandı. Yalova'da eğitim gören askeri okul öğrencileri geçtiğimiz gün hastaneye kaldırıldı. İlk belirlemelere göre güneş çarpması nedeniyle bir askerin şehit olduğu, 3 öğrencinin ise tedavisinin devam ettiği aktarıldı. Diğer yandan Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin bir soruşturma başlatıldığı belirtilmiş. Şehit kardeşimize Allah'tan rahmet diliyoruz, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Evet, yavaş yavaş programımızın sonlarına yaklaşıyoruz. Değerli dinleyenler, haber başlıkları, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Kocaeli Spor'da basın sözcülüğü görevine Haşmet Uçar getirildi deniliyor. Kayseri'de kasten öldürme suçundan hakkında kesinleşmiş, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bulunan firari hükümlü polisin operasyonuyla yakalandı denilmiş. Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi Sturm Graz farklı kazandı deniliyor. İran'dan Amerika'ya nükleer santrallere saldırı uyarısı yapılmış. İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Enbiya Merkez Karargahı, Amerika'nın İran nükleer santrallerine saldırı gerçekleştirmesi halinde bu girişimi bölgedeki savaşın genişletilmesi olarak değerlendireceklerini açıklamış. Traktör altında kalan sürücü hayatını kaybetti. Bingöl'de trafik kazası, 2 kişi yaralandı deniliyor. Eskişehir'de bulunan TUSAŞ Motor Sanayi AŞ yerleşkesinin imalat bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. 1. Anajet üstünden gelen askeri ekiplerin de katıldığı söndürme müdahalesi aralıksız sürüyor denilmiş. Güvenlik amacıyla fabrika personeli tahliye edilirken Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz da incelemelerde bulunmak üzere olay yerine geldi deniliyor ve mevcut yangının kısmen kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının sürdüğünü aktaralım. Gece boyu söndürme çalışmaları sürdü. İzmir merkezi 4 ilde yasal dışı bahis sitelerine para transferine aracılık eden ve finans evi olarak adlandırdıkları adreslerde yaklaşık 2 milyar liralık para trafiği yürüttüğü tespit edilen suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 34 şüphelinin gözaltına alındığı aktarılmış.

0: Reklam. Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
2: Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
3: Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
4: 212 56 56 0543 746 37 54.
5: Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212 0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

Evet, bir kez daha aktaralım. Eskişehir'de kurulu TUSAŞ Motor Sanayi AŞ yerleşkesinde yangın çıktı. Gece saatlerinde yangının söndürülmesi için tüm ekipler var gücüyle çalışmalarını sürdürdü. Kısmen kontrol altına alındı yangın. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün ise çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edildiğini belirtti. Dün akşam saatlerinde can kaybımız bulunmamaktadır dedi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları ise sürmektedir açıklamasını yapmış. Sıcak bir gelişme. Bu gelişmeyi bir kez daha aktaralım sizlere değerli dinleyenler. Türk askerinin Somali'deki görev süresi 2 yıl daha uzatıldı. Söz konusu tezkere Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi deniliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pedro Sanchez'le bir görüşme gerçekleştirdi. Mecliste terörsüz Türkiye mesaisi deniliyor. Özgür Özel'in açıklamaları var. Dün grup toplantısında yeni partimizi kuruyoruz açıklamasında bulundu Özgür Özel. İzmir açıklarında 32 düzensiz göçmen yakalandı. Trabzon'da kamyonet fındık bahçesine yuvarlandı. Kontrolden çıkarak fındık bahçesine yuvarlanan kamyonette bir kişi hayatını kaybetti. 5 kişinin yaralandığı belirtiliyor değerli dinleyenler. Tekirdağ'da da bir kamyonla hafif ticari aracın çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kocaeli sahillerinde bir haftada 68 kişi boğulmaktan kurtarıldı deniliyor. Antalya'da yangın, 2 kişi son anda kurtarıldı. Türkiye'de Haziran yağışları geçen yıla göre 2 katına çıktı. Haber başlıklarıydı değerli dinleyenler.

En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 4. Cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.

0: Koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
4: Reklam. Çalışırken de en iyisi Radyo Sinerji.
5: Efendim devam ediyoruz. Sıcak gelişmeler, önemli birinci sayfa haberleri, detay haberleri, haber başlıklarını sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Özgür Özel'in kuracağı yeni partinin ilk il binası Samsun'da tutuldu deniliyor. Buranın önünde bir konuşma gerçekleşti. Bu binanın önünde bir konuşma gerçekleştirildiği belirtiliyor. Cumhuriyet.com.tr'de seçilmiş Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ'ın açıklamaları var. İktidar umudumuzu yanımıza aldık. Hiç kimsenin, hiçbir makamın, hiçbir kararın bu umudu kırmasına izin vermeyeceğiz. Yeni bir yürüyüşü başlatıyoruz ifadelerini kullanmış değerli dinleyenler. Başsavcılıklardan Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin açıklama, yeni delil ve tespitlere ulaşıldı deniliyor. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, korucuların Gülistan Doku'nun cansız bedenini gömdüğü veya yok ettiğine ilişkin delillere ulaşıldığını aktardı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı ise gözaltına alınanların Doku'nun gebe kalma şüphesiyle Tunceli Devlet Hastanesi'nde muayene ve tedavi gördüğüne ilişkin kayıtların silinmesinde etkin rol oynadığını kaydetmiş değerli dinleyenler. Tunceli'de 5 Ocak 2020 yılından itibaren haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada geçtiğimiz gün 15 şüphelinin daha gözaltına alındığını bir kez daha belirtelim değerli dinleyenler. Yalova'da üzücü bir hadise yaşandı. Yalova'da eğitim gören askeri okul öğrencileri geçtiğimiz gün hastaneye kaldırıldı. İlk belirlemelere göre güneş çarpması nedeniyle bir askerin şehit olduğu, 3 öğrencinin ise tedavisinin devam ettiği aktarıldı. Diğer yandan Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin bir soruşturma başlatıldığı belirtilmiş. Şehit kardeşimize Allah'tan rahmet diliyoruz, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin BB negatif seviyesindeki kredi notunu ve durağan görünümünü teyit etti. Kıdemli direktör Eric Arispe Morales, olası bir not artışının kriz öncesi seviyenin altında kalan uluslararası rezervlerin kalıcı şekilde toparlanmasına ve yüksek enflasyonla mücadeledeki kararlılığa bağlı olduğunu bir kez daha vurgulamış değerli dinleyenler. İran'ın Hürmüz Boğazı'nda bir tankere hedef almasının ardından mürettebat gemiyi terk etti. Amerika'da İran'daki askeri noktalara yönelik saldırılarını 10. gece sürdürdü. Bölgede deniz trafiği durma noktasına gelirken petrol fiyatları yükseldi ve topyekün savaş riski büyüyor denilmiş değerli dinleyenler.

Programımızın son bölümünde haber başlıklarını, hava durumunu sizlere aktaracağız ve vedamızı gerçekleştireceğiz değerli dinleyenler. E-Devlet'in en çok kullanılan uygulamaları SGK hizmetleri oldu deniliyor. Haç kurasının bugün çekileceği belirtilmiş. Bakan Fidan'dan açıklamalar var. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye ASEAN'ın diyalog ortağı olarak kabul edildi ifadelerini kullanmış. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pedro Sanchez'le görüşmesine yer verilmiş. Ukrayna'da Genelkurmay Başkanı değişti. Fenerbahçe avantajı tek golle elde etti. Amerika, İran'la savaşın maliyetini açıkladığı 37.5 milyar dolara ulaştığını duyurmuş. Trump'ın açıklamaları var. İran'la savaşta 18 Amerikan askerinin öldüğünü açıklamış Amerika Başkanı Donald Trump değerli dinleyenler. Hava durumunda günlük tahmine baktığımızda yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya, Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Ordu, Ardahan, Kars ve Ağrı çevreleriyle Erzurum'un kuzeydoğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne ve Kırklareli çevreleriyle Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması beklenirken hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülke genelinde hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği aktarılmış. Rüzgarın genellikle kuzeyli Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor. Kuvvetli yağış uyarısı var. Edirne ve Kırklareli çevreleriyle Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor ifadelerini kullanılmış Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde günlük tahmin raporunda değerli dinleyenler. 22 Temmuz 2026 Çarşamba sabahında sizlere birinci sayfa haberlerini elimizden geldiğince aktarmaya çalıştık. Bir sonraki programda bizler yine radyonuzda mikrofon başında olacağız. Sizlere birinci sayfa haberlerini aktarıyor olacağız. O güne kadar her şey gönlünüzce olsun efendim. Hoşçakalın.

0: Saat 10. Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Türkiye'nin 81 ilinde ekonomiye yön veren en büyük markalar açıklandı. Sanayi, üretim ve istihdamda lokomotif şirketler bölgesel kalkınmayı destekliyor. Erbaa Cumhuriyet Mahallesi'nde 248,56 metrekare bahçeli ahşap ev ve dükkan icra yoluyla satışa çıkarıldı. Muhammed Bedel 67 milyon 318 bin 996 TL, artırma 4 Ağustos'ta başlıyor. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Bursa İnegöl'de jandarma ekipleri, yönetmen Ezel Akay ve müzisyen kardeşi Eren Kazım Akay'ın evinde kenevir yetiştirildiği iddiasıyla operasyon düzenledi. Çok miktarda kubar esrar ele geçirildi, kardeşler gözaltına alındı ve hastaneye sevk edildi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın hedef aldığı her gemiye karşılık Tahran yakınlarındaki köprü veya enerji santrallerini bombalayacaklarını açıkladı. Bölgedeki çatışmalar enerji piyasalarını etkilerken Husiler, Suudi Arabistan'a deniz ablukası başlattı. İstanbul'da kuvvetli rüzgar nedeniyle Beykoz'da 5 gün, Arnavutköy ve Sarıyer'de ise bugün denize girmek yasaklandı. Kaymakamlıklar dalga boyu yüksekliği ve can güvenliği gerekçesiyle bu kararları aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi gazetede yayımlanan kararla 8 üniversiteye yeni rektör atadı. Atamalar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükümleriyle gerçekleştirildi. Sultan Gazi, Esenler ve Eyüp Sultan'da el freni çekilmeyen araçlar geri kaydı. Çevredekiler ve sürücüler son anda müdahale ederek kazaları önledi. Taksi ve otomobil sürücüleri araçlarını durdurmak için hızlıca el frenini kullandı. Spor. Casemiro, Manchester United'dan ayrılarak Inter Miami ile 1+2 yıllık sözleşme imzaladı. Messi ve Suarez ile aynı takımda buluştu 34 yaşında Brezilya milli oyuncusu. Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu'nun 10+4 yabancı kontenjan düzenlemesini korumasına itiraz etti. İsmail Kartal'ın değişiklik talebine karşı çıktı. Icardi ayrıldı, yeni transfer planları yapılıyor. Fenerbahçe ve Galatasaray, Al Hilal'de oynayan Yusuf Akçiçek için transfer yarışına girdi. Her iki takım da 20 yaşındaki stoperi kadrosuna katmak istiyor. Finans. Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 24 kuruştan, gram altınsa 6.270 lira 16 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Hava durumu.
1: Tokat'ta bugün parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu bir hava bekleniyor. Hafif yağmur ihtimali var. En yüksek sıcaklık 30 derece olacak. Sivas'ta bugün parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Yağış beklenmiyor. En yüksek sıcaklık 29 derece. Yozgat'ta bugün parçalı ve az bulutlu bir hava var. Yağış yok. En yüksek sıcaklık 28 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek. Hoşça kalın.
0: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
2: Bölgenin en iyisi.
3: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home, namütenahi şovu sunar.

0: Reklam. Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyetede şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
2: Ziyafette ziyafet var.

0: 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette, ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0022. Ziyafet Kebap.
1: Reklam. 98.9 FM Radyo Sinerji.
2: Radyo Sinerji.
1: Tokat'ın dünyaya sesi.
3: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Hande Yener Alt Dudak radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütenay muhabbet devam ediyor. Bakınız, araştırma merkezinin verileri herkesi şaşırttı denmiş. Şimdi ilişkilerde söz konusu evlilik olduğu zaman genelde biz erkekler şöyle bir adım geride dururuz değil mi? Acaba falan lan erkenden. Olur mu ki? Olmasa daha mı iyiydi? Yani ne güzel böyle yaş yuvarlanıp gidiyorduk, daha ne? Genelde budur yani. Fakat sonuçlar şöyle çıkıyor efendim. Günümüzde erkekler evliliğe daha yakın. Son yıllarda yapılan sosyal araştırmalar evlilik kurumuna bakış açısında cinsiyetler arasında dikkat çekici bir makas açıldığını ortaya koyuyor. Çıkan son veriler genç kadınların evliliğe yönelik ilgisinin son 30 yılda belirgin bir şekilde düştüğünü gösterirken genç erkeklerin evlenme isteğinin ise büyük ölçüde sabit kaldığını kanıtlıyor. Mutlu ve tatmin edici bir yaşam tanımının değiştiğini gösteren bu çarpıcı araştırma aile yapısının geleceğine dair yeni bir tartışmanın kapısını aralıyor denmiş. Sevgili kadınlar, ona göre bak. Evlilik vaadiyle kandırmayın. Çocuğa hayaller kurup hayallerini yıkmayın. 3 günlük dünya. Tabii de şu da vardır yani. Şimdi bir taraftan bu habere bakıyorum. Bir taraftan şöyle flört durumları vardır. Hani böyle ilk buluşmalar falan filan. Genelde kadınlardan bunu görürdük daha çok. Hani evlilik amacıyla buluşma. Daha böyle ilk buluşma falan olur. Hemen şey, ne düşünüyorsun? Bu sorular çok risklidir. Böyle bir evlilik konuşmaları falanla bir dur. Daha çocuk senin ebeveynini tanımıyor. Adını bilmiyor yani, o derece. Bakın, bir araştırma merkezi tarafından yürütülen ve gençlerin eğilimlerini takip eden araştırmanın sonuçları nesiller arasındaki zihniyet değişimini gözler önüne serdi. 1993 yılında evlenmek istediğini belirten 12. sınıf kız öğrencilerinin oranı %83 seviyesindeyken, çocuk ki bunlar, ne yapıyorsunuz diye. Yaklaşık 30 yıllık sürecin ardından bu oran %61'e kadar geriledi. Aynı dönemde lise çağındaki erkeklerin evliliğe yaklaşımında ise kayda değer bir değişim görülmedi. Standart bak, düz. 30 yıl önce neyse hala aynı. Geleceğin yetişkin adayı gençlerde görülen bu belirgin makas mevcut yetişkin nüfusun fikirlerine de doğrudan yansıyor denmiş. 2019 ile 2023 yılları arasında yapılan araştırmalar tatmin edici ve mutlu bir yaşam için evliliğin gerekli olmadığını düşünen kadınların oranının kısa sürede %31'den %48'e yükseldiğini gösterdi. Evet, mutlu bir yaşam için ya ille de evlilik ne baskısı bu ya? Yani neredeyse her iki kadından biri artık mutlu bir hayatın anahtarını evlilikte görmüyor. Diğer taraftan başka bir araştırma şirketinin güncel anket verileri erkeklerin evlilik kurumuna karşı kadınlara kıyasla çok daha olumlu bir tutum sergilediğini ortaya koyuyor demiş. Genç erkeklerin %68'i gelecekte evlenmek istediğini açıkça ifade ederken evlilik fikrini tamamen reddeden ve kapıyı kapatan erkeklerin oranı ise yalnızca %11 seviyesinde kalıyor. Tamamen reddetmek de enteresan. Ya kısmet işi bunlar be. Hani olacağı varsa olur yani. Ki olur da niye olmasın? Ama böyle paldır küldür bir aceleci durum. Hani daha böyle ilişkinin ilk basamağında romantik evlilik hayalleri falan filan. Onlar işte bak karşı tarafı soğutur, kaçılır, ben size söyleyeyim. Bu değişimin arkasında ne var denmiş? Sosyologlar ve araştırmacılar kadınların evliliğe olan ilgisinin azalmasını ve iki cinsiyet arasındaki bu fikir ayrılığını yaşam öncelerindeki önceliklerindeki farklılaşmaya bağlıyor. Kadınların finansal özgürlüklerini kazanması ve kariyer hedeflerini hayatın merkezine koyması evliliği bir zorunluluk olmaktan çıkarıp bir seçenek haline getiriyor. Aynı zamanda mutlu ve tatmin edici bir yaşamın nasıl tanımlandığına ilişkin görüşlerin değişmesi de bu tabloyu doğrudan şekillendiriyor demiş. Bak, önceden finansal özgürlük şimdiki gibi olmadığı için hani bir nevi şey de olabiliyor. Evlilikle beraber hani bir hayata tutunma. İşte ağzı bezi yok, o da var yani. Çünkü evde de bir süre sonra baskı başlıyor. Hala evlenmedim. Nereye kadar gidecek bu?

böyle. Ve hal böyle olunca ne oluyor? Bir kaçış yolu olarak da düşünülüyordu. Şimdi artık günümüzde durum biraz değişti. Tamamen değişti demeyelim ama biraz değişti. Yani artık kadınların çoğunun ekonomik özgürlüğü ellerinde. Ve hal böyle olunca da hani muhtaç değil yani. Ne olursa olur, olmazsa aman deyip daha kariyer yapacağız deyip. Hal böyle günümüzde. Evet, genelde biz erkekler bu konuda hep topa tutulurduk. Ama artık genç erkeklerin evliliğe daha yatkın olduğu ortaya çıkıyor.

Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 4. Caddı. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.

0: Koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Meşhur Adana Kebap Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan Karşısı Meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan Karşısı, Meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana kebap, lezzetin tek durağı.
2: Reklam. 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik.
3: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.

Bengü Kül Kedisi radyonuzdaydı. Efendim, namütenayi muhabbet devam ediyor. Bakınız, ölümsüzlük olimpiyatları. Hah, bir bu eksikti. Biohackerlar sonsuz yaşam peşinde. Oğlum oluyor, öyle bir şey söyleyeyim lan. Gerçi hani bu da iyi midir, kötü müdür sonsuz yaşam? Ne olabilir bilmiyorum yani. Ölümsüzlük olimpiyatları dünyanın dört bir yanından 14 binden fazla katılımcıyla en uzun yaşayan yarışması demiş efendim. Amaç finish çizgisini ilk geçen değil, finish çizgisi ölüm. Mümkün olduğunca uzun yaşamak. İngiltere'den Frost, New York'tan Elinoş, Chicago'dan Brooke Pauling gibi isimler de bu çılgın yarışta milyonlarca dolar ve binlerce saatlerini harcıyor. Günde 20 takviye, Wi-Fi engelleyici yatak örtüsü. Bak, 36 yaşındaki Frost yılda yaklaşık 11.500 dolar. Yani işte 550 bin lira falan diyelim biz buna. Harcıyor yılda 11.500 dolar. Günde 20 tane takviye. Oğlum bu ne lan? Hani yaşayacağım derken günde sürekli şey, gıda takviyeleriyle geçen bir ömür. Günde 20 takviye. Aralıklı oruç, 1,5 saat spor ve sauna, organik beslenme, özel mat üzerinde meditasyon ve filtreli su rutini uyguluyor. Bazı insanlar Rolex alır, ben daha fazla yıl satın almaya çalışıyorum diyor. Bak bu güzel, bu mantıklı da. Başka neler varmış efendim? New Yorklu Nasa yılda 10 bin dolarla bir dönem ikinciliğe yükselmişti. Bak günde 16 takviye alıyor da. Direnç antrenmanı, kırmızı ışık terapisi eşliğinde 10 bin adım yürüyüş ve organik marul yatağı yemekler yiyor. Marul yatağı yemekler. Akşam 21.30'da 20 derecelik odada elektromanyetik ve Wi-Fi sinyallerini bloke eden özel kumaş altında dizi izleyerek stres atıyor. Dışarıdan bakanlar kısıtlayıcı bulabilir ama ben iyi, en iyi hayatı yaşamak istiyorum. Torunlarımın peşinden koşmak mı yoksa koltukta oturmak mı diye soruyor. Valla hayırlısı diyoruz biz de. Pauling, tiroid kanseri sonrası hiperbarik oksijen odası ve hava filtreleriyle toksinlerden uzak duruyor. Arizonalı bütçe biohacker'ı Clarks'a ayda sadece 110 dolarla sebze ağırlıklı beslenme, spor ve meditasyon yapıyor demiş. Bilim insanları uyarmış, aslında kısaltıyor olabilir diyor ömrü. Bu yöntemler bilim dünyasında tartışmalı. Uzun ömür bilimci Steele 40 yaşında. Ryan Johnson'ın rejimini çılgın biohacking saçmalığı ve yılan yağı fantezisi olarak nitelendiriyor. 150-200 farklı müdahale yapıyorsan hangisinin işe yaradığını nasıl anlarsın diye soruyor. Takviye etkileşimlerinin zarar verebileceğini, tek değişken nedeni mantığına aykırı olduğunu belirtiyor. Steele'e göre gerçek ilerleme fare deneylerinde başarılı olan 10-20 ilacın insan denemelerinden gelecek. Abi ne diyorsunuz siz ya? Başka neler yapıyor mesela burada bak? Bak, kan plazma değişimi var bu Ryan Johnson'da, biohacker. Kan plazma değişimi, yüzden fazla hap, sürekli MR, kolonoskopi, gen terapisi ve oğluyla kan takası gibi ekstrem yöntemler deniyor. Vücudu yılda ortalama 0.503 hızıyla yaşlanıyor. Yani kronolojik yaşından çok daha yavaş ilerliyor demiş. Abi böyle olaydı bu iş. Bunu bence daha önce bulurlardı gibi geliyor. Yani bilemiyorum, şimdi çok büyükte konuşmak istemiyorum. Ama sanki hani böyle bu işi bulurlardı. Tamam, herkesle belki paylaşmazlardı ama ne bileyim, hani bazı insanların, hani bir çok özel diye nitelendirilen var ya işte. Mesela Amerikan başkanı. Ya Amerikan başkanı değil esasında da. Hani böyle şu çok şeyler, çok zenginler var ya, dünyayı yönettiği iddia edilen. Onların falan şu an bir 300 yaşında falan olmasa, hani öyle olsa deriz ki arkadaş bu işte bir iş var. Ama o da yok. Hani hepsi tamam yaşıyor. Kimisi kalbini falan filan değiştirir ama bir süre sonra o da ölüyor yani. Neyse bakalım, evet.
Ölüm olimpiyatı bu efendim. En son hangisi ölecek? İddia bu.

günümüzde bitti gibi. Hala daha mesela GSM operatörleri kalkıp şey yaparlar işte, sözleşme yeniler kampı işte 2000 SMS mi ne bileyim 10.000 SMS ücreti falan. Abi SMS kullanılmıyor ki. Hatta SMS'i komple kaldır, çünkü SMS genelde bak şöyle bakayım bankalardan geliyor ve hep ticaret üzerine. Bak hep bu şey tanıtım sayıyorum şu an 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. İlk 20 yani bana gelen, daha ilk demeyeyim, bana gelen son 20 mesajın tamamı ya banka ya kampanya. Bankaların kampanyası kargo. SMS artık sadece bu işe yarıyor. Yani karşılıklı iletişim değil, karşı tarafın bizimle iletişimi. Kaldırın abi, ne gerek var? Herkes WhatsApp'tan yazsın işte. Ve aynı şey sözleşmeleri, kampanyaları eklemeyin işte. 10.000 SMS bedava. Tamam, önceden bir işe yarıyordu. Tabii WhatsApp'ta da biraz dikkatli olmak gerekiyor. Az önce anlattığım şeylerle alakalı değil sadece. Yazışırken bakınız, cümle sonuna nokta koyuyor musunuz? Yani tek cümle diyelim. Öyle hani şey, birkaç cümle yazdığın zaman tabii ki nokta konur da. Hani tek cümle veya tek harf, tek kelime özür dilerim yazdığında sonuna nokta koyuyor musunuz efendim? Koymayın. Cümle sonundaki nokta rest çekmek sayılıyor denmiş. Altı üstü nokta yani. Uzmanlar uyardı, WhatsApp'ta bunu sakın yapmayın diyorlar efendim. Yüz yüze konuşurken ses tonu, bir tebessüm ya da ufak bir mimik hareketiyle karşımızdaki kişinin ne hissettiğini kolayca anlayabiliyoruz. Ancak duygularımız ekran arkasında tam bir anlam karmaşasına dönüşebiliyor. Onu hep söylüyoruz işte bu şeylerle ilgili. Bazen mesela mesajları başkası görür. Yanlış anlar değil mi? Hayır, direkt olarak yanlış anlamayın. Yani o yazı, yani duyguyu yazıya veremiyorsun. Hal böyle olunca evet, farklı anlamlar ortaya çıkabiliyor. Bu görüştüğün kişiyle de ilgili. Bak, dijital iletişimin devasa bir bölümünün WhatsApp, Instagram gibi mesajlaşma uygulamalarına kaymasıyla birlikte artık sadece ne yazdığımız değil, nasıl yazdığımız da hangi noktalama işaretlerini koyduğumuz ve hatta kaç saniye beklediğimiz bile bir iletişim krizine yol açabiliyor. 10 saniye geçti hala cevap yazmadın. Sen hayırdır, kimlerle? Bak, görüldü, mavi oldu, mavi tik oldu. Cevap yazmadı, hayırdır? Ya arkadaş, işim var. Ne işi? Ben yazdım sana. Bir de bunlar da kriz çıkartıyor değil mi? Dijital iletişim uzmanı Profesör Doktor Çisil Sohodol'a göre sadece bir nokta işareti bile bugün karşı tarafa çekilen bir rest olarak algılanabiliyor. Bak, nokta kuvvet. Tamam, cevap veriyorsun. Mesela tamam, sonuna nokta koyarsan gerginlik başlıyor. Bak, tamam ifadesi bile agresiflik.

soruyorsun ya. O da mesela şey diyorlar ona da. Çok sinsice. Eğer emoji koymuyorsa onun samimiyetine güvenme. Aa ne ya? Küçük bir emoji, kısa bir açıklama ya da birkaç kelime daha eklemekse aynı mesajın çok daha sıcak, samimi ve olumlu algılanmasını sağlayacakmadın. Hani emojilerde de sadece gülücük mü atacağız? Bir milyon tane emoji var arkadaş orada yani. Hangisini seçeceğiz? O da ayrı bir dert. Gülmelerde bile anlam değişebiliyor. Yani normal gülme var, ha bunda bir iş var diyorsun. Böyle gözyaşıyla kahkaha attığı zaman o herhalde biraz daha mı samimi geliyor? Mesela gözden kalp fışkıran gülmeler var. Bak öpücükler bile mesela değişik değişik. Bir tane öyle şey masum yüzlü masum suratlı bir öpücük atıyor ya, kalp çıkıyor falan. O mesela çok masum ama mesela sadece dudak gönderen var.

yok saymak olarak algılanıyor. Ama işte işin vardır o sırada. Tam hani şey denir ya, bir cümle yazmaya da mı müsait değilsin? Ya değildir, toplantıları bir şey vardır yani. Uzun süre yazıyor gösterip silmek. Ha, karşı tarafı strese sokan kararsızlık ve sinir belirtisi sayılıyor. Ne yazdı ne sildi, ne yazdı ne sildi. Tek de mesela uzun süre böyle, o da çok komik olur. Yazar siler, yazar siler ya, sen beklersin. Sadece tek kelime gönderir. Tek bir cümle yerine kelimeleri tek tek ve alt alta yazmak yeter artık patladım anlamı taşıyor. Evet, karşı tarafı da bunaltıyor bu. Kelime kelime yazıp göndermek, yani çileden çıkartıyor. Tek bir cümle yerine kelimeleri tek tek ve tamam. Tüm dil bilgisi kurallarını uygun olarak yazmak ciddiyetimi koruyorum anlamına geliyor. Keşke herkes tüm dil bilgisi kurallarına uygun yazsa, o da ayrı bir şey de. Hatta bazen mesajları çözemiyoruz bile. Evet, hayır, tamam gibi kısa yanıtlar bağlama göre mesafe hissi verebiliyor demiş. Ve sonuç olarak en iyi iletişim konuşmaktan geçiyor. Hele bir de böyle bir tartışma, böyle bir gergin bir durum varsa ortada, kesinlikle mesajlarla boğulmayın efendim.

0: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, AB'ye çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Reklam. www.radyosinerji.com.
3: Dünyanın yerel radyosu.
2: Dünyanın yerel radyosu.
4: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.

0: Saat 11.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Gülistan Doku soruşturması kapsamında Ankara'da düzenlenen operasyonla iki şüphelinin daha gözaltına alındığı belirtildi. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre gümrükler muhafaza ekipleri yılın ilk yarısında 3433 farklı operasyonda 62 milyar 727 milyon lira değerinde kaçak eşya ile geçirdi. Yükseköğretim Kurulu üyelikleri ve bazı üniversite rektörlüklerine ilişkin atama kararları resmi gazetede yayımlandı. İran Devrim Muhafızları Ordusu Kuveyt'teki ABD askeri unsurlarına yönelik insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlediğini bildirdi. ABD Başkanı Donald Trump, Georgia eyaletinde cumhuriyetçi seçmenle buluşmasında İran'a yönelik açıklamalarda bulundu. Trump, İranlılar anlaşma yapmak istiyor ama henüz buna hazır değiller, yakında hazır olacaklar dedi. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 5398'e yükseldiği bildirildi.
2: Spor.
1: 2026 Kadınlar Voleybol Milletler Ligi finalleri 22-26 Temmuz tarihleri arasında Çin'in Macao kentinde düzenlenecek. A Milli Kadın Voleybol takımı çeyrek finalde bugün saat 11'de Çin'in Macao Özel İdari Bölgesi'nde Kanada ile karşı karşıya gelecek. Kanada'yı elemesi halinde milli takım yarı finalde Çin-ABD eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Başakşehir FK UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında sahasında Finlandiya ekibi Inter Turku'yla 1-1 berabere kaldı. Türkiye Güreş Federasyonu tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Türkiye Minikler Güreş Şampiyonası Ankara Spor Salonu'nda devam ediyor. Şampiyonanın 5. gününde maçları takip eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın,

0: Bak inşallah bu gençlerin içinden de Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonları çıkacak. Çünkü güreş bizim atasporumuz. Türkiye'nin atasporunda çok daha büyük başarılar elde edeceğine inanıyoruz dedi. FIFA Kokart'ta hakem Hatice Aydın Duygu 22-25 Temmuz tarihleri arasında Kosova'da düzenlenecek 2026-2027 UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu 2. grup mini turnuvasında görev yapacak.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.269 lira 67 kuruş, Amerikan doları 47 lira 20 kuruş, euro 53 lira 96 kuruş, sterlin 63 lira 27 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 94 dolar 87 sent, bir bitcoin 66.094 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.138 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Tekirdağ, Eskişehir, Çankırı, Samsun, Amasya, Tokat, Kars ve Ardahan çevreleriyle Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul ve Zonguldak çevreleriyle Düzce'nin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, Akdeniz kıyılarında güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
2: Haber.

0: Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50 Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
2: Ziyafette ziyafet.

0: var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette, ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0022. Ziyafet Kebap.
1: Reklam. 98.9 FM Radyo Sinerji.
2: Radyo Sinerji.
1: Tokat'ın dünyaya sesi.
3: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.

Yeşim Salkım, Kavanoz Dipli Dünya radyonuzdaydı. Hanımlar, beyler, namütenayi muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakçı, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Ve bakınız, hırsızlık yapmaya girip kitap okumaya dalan entelektüel soyguncu. Tamam işte, ne güzel. İtalya'nın başkenti Roma'da meydana gelen hırsızlık girişimi ve ev sahibinin hayatı boyunca unutamayacağı trajikomik bir finale sahne oldu. Polisin ev sahibinin. 38 yaşındaki bir şüpheli soygun amacıyla yüzüne kestirdiği iki katlı bir binanın balkonuna tırmanarak içeri girdi. Evde değerli eşya aramak için yatak odasına geçen hırsızın dikkati komodinin üzerinde duran bir kitapla dağıldı. Söz konusu kitap ünlü İlyada destanını ve antik Yunan tanrılarını konu alan inceleme eseriydi. Eserin kapağını açıp birkaç sayfasına göz atan hırsız kitaba o kadar kaptırdı ki amacını tamamen unutup yatağın üzerine uzandı ve saatlerce okumaya başladı. İşte kitap okumak, hep söylüyoruz, faydalıdır. Kitap okumak iyidir. Hayata bakışınızı değiştirir. Kurduğunuz cümlelere kadar her şeyi değiştirir, etkiler. Seçtiğiniz kelimeler buna dahil. Kendinizi daha rahat ifade edersiniz. Hayal dünyanız gelişir. Mantığınız gelişir. Yani her yönden gelişirsiniz. Ama her kitabı da her yerde okumamak lazım. Ya da her yerde belki, hani kitap okumak evet önemli. Her boşlukta insan kitap okumalı ama galiba her boşlukta değil. O sırada evde bulunan 71 yaşındaki ev sahibi odasından gelen hafif ışık ve sayfa sesleri üzerine yatak odasına girdi. Karşısında yatağında rahatça kurulmuş, elinde kitabıyla derin bir edebiyat analizine dalmış yabancı bir adam gören yaşlı adam çaktırmadan odadan çıkarak polise haber verdi. Hırsız abi, bir çay may varsa getirsene be. Az kaldı kitabı bitireceğim yani. Olay yerine gelen emniyet güçleri hırsızı halen aynı sayfada okuma yaparken yakaladı. Karakolda ifadesi alınan şüpheli hırsızlık suçlamasını kabul etmedi. İfadesinde ben aslında sadece manzarayı izlemek için balkona çıkmıştım. Dengemi kaybedip içeri düştüm. Demiş ki yani hayal dünyanızı da geliştirir, kuracağınız cümleleri de geliştirir diye. Bunda tam gelişmemiş. Dengemi kaybedip içeri düştüm. Sonra gözüm kitaba kaydı ve büyüleyici anlatımına karşı koyamadım şeklinde absürt bir savunma yaptı. Kitabın etkisinde kalıyor. Olay İtalyan basınında geniş yer buluyor tabii ki. Kitabın yazarı Giovanni Nucci, yakalanmış olmasına üzüldüm ama diyor, kitabımın bu kadar sürükleyici bulunması gurur verici. Kendisine hapishanede okuması için kitabın bir kopyasını göndermek istiyorum açıklaması. Abi dalga mı geçiyorsun? Ciddi misin? Evet, yani mazeret kısmı tuhaf. Sadece manzarayı izlemek için balkona çıkmıştım. Oradan ayağım kaydı. Yani dengemi kaybettim. Düştüm yatağın üzerine. Tansiyonum düşmüş efendim işte. O sırada kitap da oradaydı. Gözüm de kitaba daldı. Öyle okuya kaldım ben. Baka kaldım, okuya kaldım. Ondan sonra da bir hal böyle oldu. Yanlış anladınız yani, hırsızlık falan asla. Doğru yani, kitap okuyalım. Her fırsatta okuyalım, eyvallah. Ama işte galiba bazı fırsatlarda da tekrar düşünmekte fayda var.

0: Haberin merkezine başında da söyledi
1: bakalım. Merhaba, ben Aslı Bağdalioğlu. En güncel haberlerle sık sık Radyo Sinerji'deyim. En iyi müziğin yanı sıra en güncel haberler içinde Radyo Sinerji, Tokat'ın dünyaya sesi.

0: koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Lekno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Reklam. Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
3: Reklam. www.radyosinerji.com.
4: Dünyanın yerel radyosu.
3: Dünyanın yerel radyosu.

0: Fatih umurum dışı radyonuzdaydı. Efendim bakınız. Şimdi hayvan sevgisi başka bir şey, özel bir şey, güzel bir şey. Herkese olması gereken bir şey. Nedir? Evimizde evcil hayvan besliyoruz, imkanı olanlar. Bu kedi oluyor, köpek oluyor, bazen kuş oluyor. Kediler enteresan, biliyorsunuz, hep söylüyoruz. Yani uzaydan geldiğine inanılıyor hatta. Özellikle tekirlerin. Onlar başka tür bir şey yani. Ama son dönemde bu papağanlar da baya bir rollere girdi. Hani muhabbet kuşu, papağanlar falan nedir? Hani ses taklit eder. Yani senin söylediğini taklit eder. Biz genelde küfür öğretiyoruz onlara. Gayet güzel konuşanlar var yani papağanlarda. Ama bazen bu çok iyi yerlere gitmeyebiliyor. Yok hayır, böyle ulu orta olmadık yerde küfürlü konuşmasından bahsetmiyorum. Daha başka. Efendim, İngiltere'nin başkenti Londra'da meydana geliyor olay. Marion evine teslim edilen dev kargo kutularını gördüğünde büyük bir şaşkınlık yaşadı. Düşün, evinizde oturuyorsunuz. Bir kargo geliyor. Büyük böyle kargo kutuları falan geliyor. Diyorsun ki, kim sipariş etti bunları? Kendi bilgisi dahilinde hiçbir sipariş vermemiş olan kadın, kutuları açtığında içerisinde çeşit çeşit hediye paketleri, kolilerce çilekli dondurma, hediye kutuları ve hatta pahalı bir karpuz sıkacağı çıktığını gördü. Bayağı da alakasız şeyler. Hani bir hediye, gelen kargoların bir standardı da yok. Kredi kartı ekstrelerini kontrol ettiğinde son birkaç gün içinde evindeki akıllı hoparlör sistemi üzerinden yüzlerce sterlinlik alışveriş yapıldığını fark eden kadın, önce hesabının hacklendiğini düşündü. Yok ablam, öyle değil. Ancak güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinde gerçeğin çok daha eğlenceli olduğu ortaya çıktı. Siparişleri veren kişi evinin 5 yaşındaki Afrika gri türü sevimli papağanı Buddy'den başkası değildi. Psikopata bak. Hayır, gerçeğin çok daha eğlenceli oldu. Evet, gerçek bizim için çok daha eğlenceli de kadın için ne kadar eğlenceli. Buddy sahibi evde yokken salondaki akıllı asistana doğru yaklaşarak sahibinin ses tonunu ve konuşma vurgularını birebir taklit etmiş ve Alexa bana dondurma sipariş et diyerek sesli komut vermişti. Bu akıllı sistemler, evet, hayatımızı çok kolaylaştırıyor, eyvallah. Bir kısmını bizler de kullanıyoruz, zaten çoğunu kullananlar da var. Ama gel gör ki işte galiba bu sesli komutlar falan filan biraz sıkıntı. Akıllı asistanın siparişi onaylıyor musunuz sorusuna ise yine sahibinin sesiyle evet onaylıyorum yanıtını vererek alışverişi başarıyla tamamlamış. Tebrik ediyoruz. Bu gereksiz eyleminden dolayı bu papağanı tebrik ediyoruz. Olayın ardından konuşan Marion, Buddy'nin kelimeleri taklit edebildiğini biliyordum ama kredi kartımı kullanıp yiyecek sipariş edebileceği hiç aklıma gelmezdi. Artık akıllı cihazıma şifre koydum ve Buddy ne zaman konuşmaya başlasa cihazın fişini çekiyorum dedi. Hayır, bir de susmuyorlar da. Bu yine iyi bak. Bu kötünün iyisi. Tamam, kadın hadi biraz maddi anlamda zarara giriyor. Ama hani yine iyi, ama mesela bazen çok kötü şeyler de söyleyebiliyor bu papağanlar. Hatta bir adam evde farklı işler döndürürken... Farklı işler çevirirken... Oo, dur.
1: Sevdin demek.
0: Şahit olarak papağan yazılmıştı. Çünkü evde çevrilen işleri adamın karısına papağan anlatmıştı. Anlatmış derken oturup böyle karşılıklı sohbet olarak değil yani. Sesleri takip ederek yine. Ne olduğunu söylemeyeyim ben. Hani bunların böyle tarafı da var maalesef. Bunlar da gelişiyor. Yani yapay zeka gibi düşün papağanları. Senden duya duya öğrenmeye devam ediyor. O yüzden aman dikkat.

Eğer çocuğunuz göz teması kurmuyorsa, ismini söylediğinizde bakmıyorsa, söyleneni işitmiyor gibi davranıyorsa, oyuncaklarla oynamayı bilmiyorsa, konuşmada akranlarının gerisinde kalmışsa, sallanmak, çırpınmak gibi garip hareketleri varsa, aşırı hareketli, hep kendi bildiğince davranıyorsa, bazı eşyaları döndürmek, sıraya dizmek gibi sıra dışı hareketler yapıyorsa, değişikliklerine aşırı tepki veriyorsa, otizm açısından değerlendirme yapmak gerekir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

0: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.
1: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Volkan Konak doğrudur radyonuzdaydı. Namütenay muhabbet devam ediyor. Umuyorum keyifler yerindedir günün bu saatinde. Her nereden dinliyor olursanız onu sevgili dinleyenler ve tabii ki sosyal medyadan da bizleri takip etmeyi unutmayın. Şimdi Hakan Peker radyonuzda, unutuluyor mu aşklar?

0: Reklam.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
4: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası'na hoş geldiniz. İki katlı geniş, ferah, dizaynlı 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
0: Reklam.

Mine Ayman, Adam Olaydın radyonuzdaydı. Bu nedir efendim? Bakınız, kamp yapmayı sever misiniz? Ben bayılıyorum, az çok biliyorsunuz zaten. Kanalımız var, YouTube kanalımız, abone misiniz? Değilseniz abone olabilirsiniz. Kamp halleri efendim, YouTube'da yazın. Bizim kamp videolarını oraya yüklüyoruz. Bu ufak detaydan sonra bir kamp haberi var ama bu nedir ya? Kampçıların içkilerini çalan ve inekle kavga eden sarhoş domuz. Tamam bak, şunu hep söylüyoruz yani, biz bu hayvanların alanını işgal ettiğimiz için bu durumlar oluyor. Hani sana yaklaşıyorlar. Normalde senle benle işi yok bunların, kendi dünyaları var. Ama yaşam alanlarını daralttığımız için ne oluyor? Yiyecek arıyor falan filan, ama bu kadar da olmamalı ya. Git ne bileyim, su çal. Yiyecekleri çal. Yap bunu ama her şeyde çalma. Avustralya'nın batısındaki popüler bir kamp alanında tatil yapan kampçılar gece yarısı çadırlarının etrafında garip gürültüler duymaya başladı. Sabah uyandıklarında ise erzak kutularının darmadağın edildiğini ve 3 ayrı içecek kasasının, diyelim biz bunu, kasasından toplam 18 kutu içeceğin eksildiğini fark ettiler. İşte bak, kamplarda kuraldır. Dışarıda yiyecek bırakmayacaksın. Hani böyle bunu çadırının içine almak da risktir. Özellikle böyle sakin yerlerdeyseniz, böyle dağda bayırda falan. Hani o da risktir çünkü o kokuya gelirler, çadıra da musallat olurlar. En güzeli böyle ya araç içinde bırakacaksın ya çadırının uzağında, hani onların ulaşamayacağı bir ağaca falan asacaksın. Ama böyle ayı mayı varsa o ağaca da ulaşır, ayrı bir şey de neyse. Ama böyle dışarıda direkt bırakmayacaksın. Gerçek kısa süre sonra ortaya çıktı. Hırsız bölgede serbestçe dolaşan yaban domuzlarından biriydi. Gece saatlerinde kamp alanına sızan domuz dişleriyle bu içecek kutularını patlatmış ve tam 18 kutu içeceği son damlasına kadar içmişti. Manyak. Efendim, alkolün etkisiyle oldukça agresifleşen ve sarhoş olan domuz, işte bak alkolün zararı, hep söylüyoruz. Şunu ağzınla iç kardeşim. Kamp alanındaki çöpleri devirdikten sonra nehir kıyısına doğru ilerledi. Görgü tanıklarının ifadesine göre sarhoş domuz nehir kenarında otlayan dev bir inekle göz göze geldi ve sebepsiz yere inekle kavgaya tutuştu. Agresifleşmiş, kafa gidik. İneğin etrafında dönerek ona saldırmaya çalışan ancak dengesini kaybedip sürekli yere düşen domuz kampçılara eğlenceli anlar yaşattı. İnekle girdiği mücadeleden pes eden domuz bir süre sonra nehir kenarındaki büyük bir ağacın altına sığınarak sızdı. Olay yerine çağrılan yaban hayatı yetkilileri domuzun birkaç saat boyunca aşırı alkol etkisiyle sızıp kaldığını ve uyandığında akşamdan kalma belirtileri göstererek yavaşça ormana doğru gözden kaybolduğunu bildirdi. Daha da bu kadar işte. Kamp yetkilileri ise gelecekte benzer içkili baskınların yaşanmaması için erzak dolaplarının kilitlenmesi gerektiğini duyurdu demiş. Evet, onu söyledik biz de. Hani ister kilitle ama yani fark etmez, onlar yine o erzak şeyini dağıtır onlar yani. Bunlar yapar çünkü. En güzeli bizim dediğimiz gibi ya böyle arabanda tutacaksın, ya ulaşamayacakları yere asacaksın. Çadırının içine almak kısmen olabilir ama o da riskli çünkü kokuyu alır onlar, gelirler. Boşu boşuna tedirgin olursun ondan sonra.

0: Saat 12.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Türkiye'nin 81 ilinde ekonomiye yön veren en büyük markalar açıklandı. Sanayi, üretim ve istihdamda lokomotif şirketler bölgesel kalkınmayı destekliyor. Erbaa Cumhuriyet Mahallesi'nde 248,56 metrekare bahçeli ahşap ev ve dükkan icra yoluyla satışa çıkarıldı. Muhammen bedel 67.318.996 TL, artırma 4 Ağustos'ta başlıyor. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
1: Şimdi haberler.
2: Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı Gülistan Doku soruşturmasında Ankara'da iki şüpheliye eş zamanlı operasyon düzenledi. Tutuklu şüpheliler dışındaki zanlılar suç delillerini yok etme ve kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme iddialarıyla değerlendiriliyor. Cumhuriyet Mahallesi'nde kalbi duran genç yere yığılırken 56 yaşındaki R'ye yardım etmek yerine cebindeki 6000 TL'yi çaldı. Polis güvenlik kamerası kayıtlarıyla şüpheliyi tespit edip tutukladı. İstanbul Yenibosna'da bir markette karpuz fiyatı nedeniyle müşteriyle çalışan arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga market içinde başlayıp dışarı taşarken taraflar tekme ve yumruklarla saldırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi gazetede yayımlanan kararla 8 üniversiteye yeni rektörler atadı. Atamalar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükümlerine göre yapıldı. İstanbul'da kuvvetli rüzgar nedeniyle Beykoz'da 5 gün, Arnavutköy ve Sarıyer'de ise bugün denize girmek yasaklandı. Kaymakamlıklar dalga boyu yüksekliği ve can güvenliği gerekçesiyle bu kararı aldı.
1: Spor.
2: Bayern Münih, sol bek Nathaniel Brown'u kadrosuna katarken Konrad Leimer'ın sözleşmesini yeniledi. Sasha Boy'in forma şansı bek rotasyonundaki isimler nedeniyle zor görünüyor. Beşiktaş, Juventus'tan Dusan Vlahovic transferinde ısrarcı. Barcelona yüksek maliyet nedeniyle çekildi. Juventus oyuncuyu tutma ihtimalini tamamen kapatmadı. Karar Vlahovic'in planına bağlı. A Milli Kadın Voleybol Takımı 22-26 Temmuz 2026'da Macau'da Kanada ile çeyrek finalde karşılaşacak. Kanada'yı ekerse yarı finalde Çin ABD galibiyle oynayacak.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 24 kuruştan, gram altınsa 6270 lira 16 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hava durumu.
2: Tokat'ta bugün parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu bir hava bekleniyor. Hafif yağmur ihtimali var. En yüksek sıcaklık 30 derece olacak. Sivas'ta bugün parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Yağış beklenmiyor. En yüksek sıcaklık 29 derece. Yozgat'ta bugün parçalı ve az bulutlu bir hava var. Yağış yok. En yüksek sıcaklık 28 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek. Hoşça kalın.
1: Radyo Sinerji.
3: Radyo Sinerji.
4: Ön bizim için böğürtme manalı bir gündür arkadaşlar. Uyumayın.

Devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakçı. Radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Şöyle bakıyorum neler var neler yok. Efendim okul kapanmasın diye öğrenci olarak kaydedilen 15 keçi. Kapansaydı daha mı iyi olurdu acaba? Fransa'nın güneyindeki küçük bir kasabada bulunan ilkokul öğrenci sayısının yetersizliği nedeniyle kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Efendim kurallara göre okulun açık kalabilmesi için en az 230 öğrenciye ihtiyaç var. Ancak kasabadaki mevcut öğrenci sayısı 215'te kalmıştı. Az da değil yani baktığın zaman. 215 öğrenci bayağı iyi. Okullarının kapanmasını ve çocuklarının her gün kilometrelerce uzaktaki başka bir kasabaya taşınmasını istemeyen veliler ile kasaba halkı yerel yetkililerle birlikte resmi makamları protesto etmek için son derece yaratıcı bir yönteme başvurdu. Kasabada hayvancılıkla uğraşan bir çiftçi 15 adet keçisini süsleyip ilkokulun bahçesine getirdi hayda. Veliler ellerindeki resmi kayıt formlarıyla birlikte 15 keçinin isimlerini, doğum tarihlerini ve veli bilgileri tek tek doldurarak okul yönetimine teslim etti. Keçilere bir Bert, Dolly ve Nötron gibi eğlenceli isimler verilirken doğum belgeleriyle birlikte kayıt dosyaları tamamlandı. Okul müdürü de kasaba halkının bu eylemine destek vererek 15 keçiyi resmi olarak okulun yeni öğrencileri olarak kütüphane sistemine kaydetti. Bunlar o zaman okul müdürünün de tayini çıkmıştır muhtemelen. Hani normalde öyle oluyor. Sınıf listelerine eklenen keçilerin belgeleri

Köpekler biraz daha böyle şeydir. Hani o kadar heyecanlı değildir yani. İşte dediğimiz gibi papağanlar var. Bunların sağ solu belli olmuyor. Keçilerde de durum öyle. Özellikle mesela oğlaklar yavruları abo. Onlar zaman zaman kedilerden de beter oluyor yani.

Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş.

0: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
1: Reklam. Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
2: Bölgenin en iyisi.

Bileklerime kadar Jorla radyonuzdaydı ve bugün de gitme vaktimiz geldi. Sabırla dinleyen herkese sonsuz teşekkürler. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz ve yine burada namütenayi muhabbette buluşuncaya dek şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler.

0: haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la Namütenay Muhabbet.
1: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show sona erdi.

0: sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Centilmen'te tüm reyonlarda %30 indirim. Centilmen giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
3: Reklam. Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212-0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
4: Kesintisiz Türkçe müzik.

0: Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
1: Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyetede şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.
4: En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik. Saat 13.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Gülistan Doku soruşturması kapsamında Ankara'da düzenlenen operasyonla iki şüphelinin daha gözaltına alındığı belirtildi. Sosyal Güvenlik Kurumu emekli sandığı kapsamında emekli malul vazife malulü, dul ve yetim aylığı alanların 2026 yılı Temmuz dönemi zam farklarının ödemelerinin yarın yapılacağını açıkladı. Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Uzmanlar kene tutunması sonrası erken başvurunun kritik rolüne işaret etti. Bu yıl 10 can kaybının yaşandığı Sivas'ta erken dönemde hastaneye gitmenin tedavideki başarı şansını en üst seviyeye çıkardığı vurgulandı. ABD Başkanı Donald Trump, Georgia eyaletinde Cumhuriyetçi seçmenle buluşmasında İran'a yönelik açıklamalarda bulundu. Trump, İranlılar anlaşma yapmak istiyor ama henüz buna hazır değiller, yakında hazır olacaklar dedi. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 5398'e yükseldiği bildirildi. Spor. Başakşehir FK UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında sahasında Finlandiya ekibi Inter Turku'yla 1-1 berabere kaldı. Türkiye Güreş Federasyonu tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Türkiye Minikler Güreş Şampiyonası Ankara Spor Salonu'nda devam ediyor. Şampiyonanın 5. gününde maçları takip eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, inşallah bu gençlerin içinden de Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonları çıkacak. Çünkü güreş bizim atasporumuz, Türkiye'nin atasporunda çok daha büyük başarılar elde edeceğine inanıyoruz dedi. FIFA Kokart'ta hakem Hatice Aydın Duygu 22-25 Temmuz tarihleri arasında Kosova'da düzenlenecek 2026-2027 UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu 2. grup mini turnuvasında görev yapacak.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.269 lira 67 kuruş, Amerikan doları 47 lira 20 kuruş, euro 53 lira 96 kuruş, sterlin 63 lira 27 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 94 dolar 87 sent, bir bitcoin 66.094 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.138 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Tekirdağ, Eskişehir, Çankırı, Samsun, Amasya, Tokat, Kars ve Ardahan çevreleriyle Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul ve Zonguldak çevreleriyle Düzce'nin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, Akdeniz kıyılarında güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
0: Haber. Bu şarkılar senin şarkın mı?

güzel bir perşembe gününde günün, hayatın, anın ritmini yakalamaya başlıyoruz. Hafta sonuna bir adım daha yaklaşıp perşembenin tadını çıkartıyoruz. Cuma'ya göz kırpan perşembe gününde günün iki saatini birlikte paylaşmaya başlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz radyonuzun başına. Ben Rayna, mikrofon başındayım. Yine çok sevdiğiniz şarkılarla, gündemden uzak ama gündemden haberdar olacağımız haberlerle bugünün iki saatini birlikte paylaşacağız. Bugün de günden keyif almak için radyonuzun sesini biraz daha açın. Hayatın ritmi başlıyor. Ben Rayna, mikrofon başındayım.

0: Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 0021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam.
3: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

Yanlış hatırlamıyorsam geçen sene bu zamanlardaydı bu şarkı çıktığında Bengü ve Karma radyolarınızdaydı. O halde geçen sene bu zamanlardan bu sene bu zamanlara gelelim. Bengü yine yeni bir şarkı ile karşımıza çıktı çünkü. Biz Karma ile dinledik ama 2026 yazında da Dur Nereye diye soruyor bize Bengü. Merakla beklenen yepyeni şarkısı yaz mevsiminin tam da ortasında enerjimizi zirveye taşımaya hazır dedirtiyor. Sözümüzü yarancısı Mert Rahim imzası taşıyan, yazın enerjisini yakışır cıvıl cıvıl sıcak bir görsel şölen sunan klibiyle Bengü'nün yepyeni şarkısı yayınlandı, haberiniz olsun. Biz Karma ile konuk ettik, yeni şarkı Dur Nereye'nin müjdesini vermiş olalım. Gülşen'le devam edelim, çok sevdiğimiz bir Sezen Aksu şarkısının Gülşen yorumu bu kez Hayatın ritminde. Peki radyonuz açık olursa birazdan Aleyna Tilki, Ebru Gündeş, Edis, Atiye, Fetah Can, Ayşe Hatun Önal ve çok daha fazlası burada olacak. Müziğiniz hep açık kalsın.

Günde kaç selfie çekiyorsunuz? Hiç telefonunuza bakıp şöyle bir hesaplama yaptınız mı? Çünkü çok fazla fotoğraf çekiyoruz. Özellikle kendimizi çekmeyi seviyoruz. Onlarca selfie çekiyoruz bir günde belki de. En beğendiğimiz bir tanesini ya paylaşırız ya da paylaşmıyoruz. Hiçbirini beğenmiyoruz. Peki sonra siliyor muyuz? Galeride kalıyor büyük çoğunlukla. Hepsi yer kaplıyor. Peki akıllı telefonlar yokken, daha telefonun ön kamerası yokken ilk selfie kim çekti acaba? Hiç düşündünüz mü? Telefonlar ilk çıktığı zamanlarda daha akıllı değillerken, daha biz biraz daha fazla akıllıyken o telefonlarda, telefonun kamerasını kendimize çevirir, kendimizi görmeden selfie'leri o zaman da çekerdik. Var, benim de selfie'm var o zamanlara dair. Peki ilk selfie'yi, yani kendi kendine fotoğrafı ilk kim çekti? Yapılan araştırmalar 187 yıl önce çekildiğini söylüyorlar. Üstelik 1839 yılında fotoğraf makinesini kendinize çevirip deklanşöre basmak yeterli değildi. Dakikalar boyunca kıpırdamadan bekleyecektiniz o yıllarda fotoğraf çekilmesi için. İlk selfie'yi söylenenlere göre Robert Cornelius'un çektiğini, Philadelphia'da aile işletmesinin arka bahçesinde sadece kendi kendine fotoğrafını, yani kendi fotoğrafını çektiğini, bunun da ilk selfie sayıldığını söylüyorlar. Bence biraz daha yakına gelelim. 90'ların sonunda telefonlar kameralanmışken ilk selfie'yi çekenler belki de başkalarıydı. Peki sizin ilk selfiniz hala duruyor mu?

0: Merhaba, ben Aslı Bağdalioğlu. En güncel haberlerle sık sık Radyo Sinerji'deyim. En iyi müziğin yanı sıra en güncel haberler içinde Radyo Sinerji, Tokat'ın dünyaya sesi.
1: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
2: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
3: Reklam. Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
4: Reklam. Eğer çocuğunuz kendine söylenen şeylere tepki vermiyor veya onunla konuştuğunuzu anlıyor gibi görünmüyorsa, insan sesi veya diğer seslerin yönünü tayin edemiyorsa, aynı yaştaki çocuklardan daha geç konuşmaya başladıysa, sözcük dağarcığı az ve cümle kuramıyorsa, birden fazla kişi konuşurken bir sesi duymakta güçlük çekiyorsa, bazı sesleri kaçırıyorsa, söylenenleri tekrar etmenizi istiyorsa, yüksek sesle konuşuyorsa, televizyon izlerken sesi fazla açıyorsa, okulda performansı düşükse tam bir işitme değerlendirmesinden geçmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
5: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.

Tabii havalar sıcak ilerleyince biraz daha soğuk içeceklere yöneliyoruz ama kendi kendimizi avuttuğumuz zamanlar olabiliyor. Ben şekersiz içiyorum içeceğimi. Bu içecek diyet bir içecek diye kendinizi avutuyorsanız düşük kalorili ya da şekersiz içeceklerde kullanılan bazı tatlandırıcıların vücudumuzdaki yararlı bakterilerin gelişimini yavaşlattığını söylüyor Cambridge Üniversitesi araştırmacıları. Bazı ilaçlarla birlikte tükettiğinizde daha belirgin hale geliyormuş. Bu yüzden kullandığınız ilaçlarla birlikte içtiğiniz içeceklere dikkat edin. Yani sıcak havalarda içtiğiniz o düşük kalorili, şekersiz, hazır içeceklerin aslında gerçekten zararsız olmadığını söylüyorlar. Haberiniz olsun.

Yazın daha mı çok unutkan oluyoruz? Uzmanlar öyle söylüyorlar. Yazın daha unutkan olduğumuzu söylüyorlar. Ama işte bu yazın artan unutkanlığın arkasında sadece sıcaklık yok demiş yapılan araştırmalar. Eğer zihniniz bulanıklaşıyorsa bazı belirtiler sizi sadece unutkanlık olmadığı konusunda uyarıyor. Yaz aylarında artan unutkanlığın, dalgınlığın, odaklanma sorununun sadece sıcak hava ya da yorgunluktan kaynaklanmadığını, uzun süre devam eden bu zihinsel bulanıklığı beyin sisi olarak bilinen tablonun ya da farklı sağlık sorunlarının habercisi olabileceğini söylüyorlar. Uzmanlar dinlenmeye geçmeyen belirtilerin mutlaka ciddiye alınması gerektiğini söylüyorlar. Sizin de hafızanızda bulanıklık, sizin de odaklanma problemleriniz varsa sadece sıcak havadan olmayabilir diyor uzmanlar. Eğer dinlenmeyle geçmiyorsa bir uzmana başvurmayı ihmal etmeyin diyelim, ama hafızanızı yerine getirmek için de çok sevdiğiniz şarkıları ezbere söylemeye devam edin. Hep radyonuz açık. Kulağınız hep bu frekansta.

0: Reklam. Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
2: Centilmen'te tüm reyonlarda %30 indirim. Centilmen giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
3: Bölgenin en iyisi. 99 Sinerji FM.

Atiye'yi konuk ettik yanlışsın da. Çocuk da yaparım kariyer de diyen isim Atiye, kariyerine de özel hayatına da yeteri kadar vakit ayrılabileceğini gösterdi bize. Peki Fethahcan'la devam edelim. Kendisini boş bardakla dinleyeceğiz bu arada. Fethahcan 30. sanat yılına özel hazırladığı, büyük ilgi gören Senfonik Live projesini her hafta dinleyicilerle buluşturduğu özel performanslarla ız kesmeden devam ediyor. 2013 yılında yayınlanan Yalanlar Cumhuriyeti albümünün en sevilen şarkılarından Yonca Bahçesi'nde paylaştı biliyorsunuz. Güçlü yorumuyla senfoni orkestrasının zengin müzikal eşliğiyle yeniden hayat bulan Yonca Bahçesi dikkat çekenler arasında, hatırlatmış olalım. Senfonik Live büyük beğeni toplamaya, Fethahcan'ın 30 yıllık müzik yolculuğunu, unutulmaz eserlerini senfonik atmosferlerle hayranlarıyla buluşturmaya devam ediyor. Biz boş bardakla dinleyelim. Hayatın ritminde Fethahcan konuğumuz olsun.

0: Saat 14.
1: Hava durumu.
2: Tokat'ta bugün parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu bir hava bekleniyor. Hafif yağmur ihtimali var. En yüksek sıcaklık 30 derece olacak. Sivas'ta bugün parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Yağış beklenmiyor. En yüksek sıcaklık 29 derece. Yozgat'ta bugün parçalı ve az bulutlu bir hava var. Yağış yok. En yüksek sıcaklık 28 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek. Hoşça kalın.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Türkiye'nin 81 ilinde ekonomiye yön veren en büyük markalar açıklandı. Sanayi, üretim ve istihdamda lokomotif şirketler bölgesel kalkınmayı destekliyor. Erbaa Cumhuriyet Mahallesi'nde 248,56 metrekare bahçeli ahşap ev ve dükkan icra yoluyla satışa çıkarıldı. Muhammen bedel 67.318.996 TL, artırma 4 Ağustos'ta başlıyor. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Bursa İnegöl'de jandarma, yönetmen Ezel Akay ve kardeşi Eren Kazım Akay'ın evinde kenevir yetiştirildiği bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Evde kubar esrar ele geçirildi, şüpheliler gözaltına alındı ve hastaneye sevk edildi. TÜİK'in 2025 yükseköğretim istihdam göstergelerine göre pilotaj lisans mezunları en yüksek kazancı sağlarken tıp bölümü en yüksek istihdam oranına ulaştı. Lisans mezunlarının istihdam oranı %73,9'a geriledi. İstanbul Yenibosna'da bir markette karpuz fiyatı nedeniyle müşteriyle çalışan arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga market içinde başlayıp sokağa taşarken taraflar tekme ve yumruklarla saldırdı. SGK, 4C kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alanların 2026 Temmuz zam farklarını 24 Temmuz'da ödeyecek. 2 milyon 491 bin kişi toplam 14,5 milyar lira fark alacak. İstanbul'da kuvvetli rüzgar nedeniyle Beykoz'da 5 gün, Arnavutköy ve Sarıyer'de ise bugün denize girmek yasaklandı. Kaymakamlıklar dalga boyu yüksekliği sebebiyle can güvenliği için bu kararı aldı. Spor. Fenerbahçe yabancı oyuncu kuralını 12+2 yapmak isterken Galatasaray itiraz etti. Galatasaray, Icardi sonrası 10 numara kontenjanını açtı, genç transfer planlıyor. Denizli Basket, Basketbol Şampiyonlar Ligi eleme turunda Almanya temsilcisi Rasta Veşta ile karşılaşacak. Turnuva 14-20 Eylül arasında Bulgaristan Samokov'da düzenlenecek. Çaykur Rizespor'un genç oyuncuları Mustafa Coşkun Tosun ve Yakup Ayhan, Erzurum kampında forma şansı bekleyerek yeni sezonda A takımda yer almayı hedefliyor.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 24 kuruştan, gram altınsa 6270 lira 16 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

Son yıllarda daha fazla genç gözükmek istiyoruz. Son yıllarda çok daha fazla fotoğraf çektiğimiz, kendimizi daha fazla gördüğümüz, ekran karşısında çok daha fazla yer aldığımız için gerek videolar gerek fotoğraflarla kendimizi daha fazla inceliyoruz. Eskiden öyle miydi? Yaşlanıyoruz deyip geçerdik. Eski 40'lar şimdiki 40'larla bir değildi mesela yaş olarak karşılaştırdığınızda. Eğer daha genç gözükmek istiyorsanız hemen estetisyenlere başvurmak, hemen kozmetik ürünleri satın almak yerine beslenmenize dikkat edeceksiniz diyorlar. Japonya'daki bu şaşırtan araştırma 3 ayda biyolojik yaşlanma hızını %2.2 yavaşlattığını görmüşler bir yiyeceğin. Peki neyi her gün 100 gram tüketmek gerekiyor? Gelin bakalım. Aklınıza ilk pirinç gelebilir, evet Japonya olduğu için araştırma. Fakat bir kase yoğurt ye tavsiyesi eskilerin genç kalma konusunda da etkiliymiş. Japonya'da yapılan bu araştırma özellikle probiyotik yoğurt tüketiminin, yani evde kendi yaptığınız yoğurtun sağlıklı beslenme, düzenli hareketle birlikte biyolojik yaş üzerinde dikkat çekici sonuçlar ortaya çıkarttığını söylemiş. Tabii zamanı tek başına durdurmuyor, evet mucize yaratmıyor ama yine de yaşlanmayı yavaşlatıyormuş. Hem sağlıklı hem de daha genç gözükmenizi sağlıyor. Her gün mutlaka 100 gram tüketmekte fayda var demişler.

0: koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
3: Reklam. Herkese merhaba. Ben Rana. Hafta içi her gün 2 saat boyunca hayatın ritmiyle radyonuzdayım.
4: Bu programda müziğin ritmi var.
5: Bu programda
4: eğlencenin ritmi var.
5: Bu programda hayatın ritmi var.
4: Rana ile hayatın ritmi hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sinerji'de. Kaçırmayın.

Dün gece uyuyabildiniz mi diye soracağım. Sıcaklarla aranız nasıl diye devam edeceğim. Çünkü sıcak havalarda gece uyuyamıyoruz gerçekten. Gece uyuyamadığımız için de bir uyku açığı oluşuyor. Yani bir uyku borcu oluyor vücuda aslında. Fakat bu uyku borcunu nasıl kapatacağız? Acaba gündüz uyuyarak o uyku borcunu kapatabilir miyiz? Hafta sonu biraz daha fazla uyurum. Akşam erken yatarım. Gün içinde biraz kestiririm gibi cümleler size tanıdık geliyor olabilir. Ancak yoğun iş temposu, bitmeyen ekran süresi, yaz mevsiminin sıcaklığı ile birlikte uykunuzdan her geçen gün biraz daha fazla çalınca borç kabarıyor. Fakat o borcu kapatamıyoruz. Yapılan araştırmalar, borcu vücuda zamanında ödememiz gerektiğini söylüyorlar. Yani gece uykusunun yerini ertesi gün gündüz uykusu tutmuyor. Bu yüzden gece uykunuzu almaya bakın. Bu yüzden uyku saatlerinizi değiştirmemeye bakın. Hani gece biraz daha oturayım, gündüz uyurum mantığı, ertesi gün borcu kapatırım mantığı uykuda geçerli değilmiş.

Fark ettiyseniz bazı insanların geç kalma alışkanlığı var. İstese de istemese de yetişemiyor. Bu bir hastalık aslında. Fakat yapılan araştırmalar geç kalan insanların daha sağlıklı ve uzun yaşadığını ortaya çıkartmış. Peki biz de araştıralım. Etrafımızda geç kalan arkadaşlarımız acaba daha rahat bir yapıya sahip oldukları için mi geç kalıyorlar? Yoksa geç kaldıklarında telaş mı ediyorlar? Eğer herhangi bir şey için telaş ediyorsanız, kafaya takıyorsanız, umursuyorsanız daha hızlı yaşlanıyorsunuz. İşte geç kalan insanların genç kalma sırrı da buradan geliyor. Geç kalanlar genelde umursamaz oldukları için, hayatı da çok fazla kayla almadıkları için genç kalıyorlarmış. Yani gençliğin formülü aslında, evet yediğimiz yiyecekler, evet yaptığımız spor etkili mutlaka, ama gençliğin formülü aslında gamsız olmakta.

0: Reklam. Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyetede şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz. Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.

kimse size benzemiyor. Kimseyi kendiniz gibi zannetmeyin diye küçük bir tavsiye vermek istiyorum. Çünkü hayat tecrübeleriyle sabit. Ben genelde karşımdakileri kendim gibi zannettiğim için yanıldım bugüne kadar. Peki bazı insanlar sizin gibi olmuyorlar. Hatta bazı insanlar biraz daha fazla yalan söylüyorlar. Ama neden? Neden buna ihtiyaç duyuyorlar? İnsanlar yapılan araştırmalar yaptıkları bir işin doğru olmadığını bildiğinde yalan söylermiş. Hatanın üstünü örtmek için yalan söylermiş mesela. Karşınızdaki insana dikkat edin. İyi olmasını istemedikleri insanların arasındaki bağı kopartmak için yalan söylermiş. İşlemiş oldukları bir hatayı başkasının üstüne atmak için de yalan söyleyenler var. Cezalandırılmaktan korktukları için de yalan söyleyenler var. Hatta bazıları kaos ortamı oluşturmak için, liderlik vasfı yakalamak için yalan söylüyorlar. Bazıları başkalarının üzgün olduğunu görmek için yalan söylüyormuş. Bazıları başarılı insan görmeyi tahammül edemedikleri için. Yani yalan söylemenin çok da iyi bir tarafı yok gibi gözüküyor bu araştırmada. Peki siz arada küçük pembe yalanlar söyler misiniz? Yoksa daha büyüklerine mi teşebbüs ediyorsunuz? En güzeli, en doğruyu söyleyip karşınızdaki insanı en doğru şekilde uyarmak. Tabii kırmadan, dökmeden. Bazı insanlar daha fazla yalan söylermiş yapılan araştırmalarda. Bunu kanıtlamış ne yazık ki. En güzeli onlardan uzak durmak.

Güzel bir perşembe günü de günün iki saatini paylaştık. Bugün de hayatın ritmini birlikte yakaladık ve biz ayrılan vakti tamamladık. Şimdilik hoşça kalın diyorum, ben Renya. Mikrofon başından ayrılıyorum ama sevdiğiniz şarkılar yanı başınızda kalmaya devam edecekler. Bu yüzden radyonuz açık, kulağınız bu frekansta kalmaya devam etsin. Bugünlük hoşça kalın. Yarın haftanın cumasında yine günün iki saatini hayatın ritmiyle paylaşmak üzere bugünlük hoşça kalın. Yarın yine görüşeceğiz. Radyonuz müziğiniz hep açık olsun.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356-220-0022. Ziyafet Kebap.
2: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
0: Reklam.
3: www.radyosinerji.com.
4: Dünyanın yerel radyosu.
3: Dünyanın yerel radyosu.

en iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Saat 15.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan öğrencilerin ulaşım giderlerinin karşılanması için uygulanan ulaşım desteğinden 2025-2026 eğitim öğretim yılında 59.277 öğrencinin yararlandığını bildirdi. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri yılın ilk yarısında 3433 farklı operasyonda 62 milyar 727 milyon lira değerinde kaçak eşya ele geçirdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının %37'de sabit tutulmasına karar verdiğini açıkladı. Orman Genel Müdürlüğü tarafından yaz aylarında artan orman yangını riskine karşı ülke genelinde 16.500 kilometrelik orman yolu ve yol güzergahında bakım ve temizlik çalışması gerçekleştirildi. İran Devrim Muhafızları Ordusu Kuveyt'teki ABD askeri unsurlarına yönelik insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlediğini bildirdi.
2: Spor.
1: Türkiye A-Milli Kadın Voleybol Takımı Çin'in Macao şehrinde düzenlenen Voleybol Milletler Ligi çeyrek finalinde Kanada'yı 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Başakşehir FK UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu ilk maçında sahasında Finlandiya ekibi Inter Turku'yla 1-1 berabere kaldı. Türkiye Güreş Federasyonu tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Türkiye Minikler Güreş Şampiyonası Ankara Spor Salonu'nda devam ediyor. Şampiyonanın 5. gününde maçları takip eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, inşallah bu gençlerin içinden de Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonları çıkacak. Çünkü güreş bizim atasporumuz, Türkiye'nin atasporunda çok daha büyük başarılar elde edeceğine inanıyoruz dedi. FIFA Kokartlı Hakem Hatice Aydın Duygu 22-25 Temmuz tarihleri arasında Kosova'da düzenlenecek 2026-2027 UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu 2. grup mini turnuvasında görev yapacak.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.269 lira 67 kuruş, Amerikan doları 47 lira 20 kuruş, euro 53 lira 96 kuruş, sterlin 63 lira 27 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 94 dolar 87 sent, bir bitcoin 66.094 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.138 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Tekirdağ, Eskişehir, Çankırı, Samsun, Amasya, Tokat, Kars ve Ardahan çevreleriyle Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul ve Zonguldak çevreleriyle Düzce'nin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, Akdeniz kıyılarında güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
0: Haber.

0: Seni.
1: Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 4. Cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.

0: Modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
2: Reklam.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Sokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz. Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
2: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
3: Sevdiğin şarkılar senin için sırada bekliyor. Maksimum Müzik Sinerji FM.

0: Maximum Müzik
1: Radyo Sinerji
2: Pop 20 ilk 5.
3: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasında Sefo Yine Seni Severdim.
1: 5 numara.
4: Yaralarımı sardım da.
3: 4 numarada Edis Yalancı Şahidim.
1: 4 numara.
4: Yalancı şahidim bir ay benim.
3: Tantaşçı Gidişat haftanın 3 numarası.
1: 3 numara.
4: Bu gidişat sorun olacak. Bu yara benim sonum olacak.
3: Sezen Aksu Aşk Dansı 2 numarada.
1: 2 numara.
4: Umurumda mı dünya batsa da.
3: Ve geldik zirveye. Hande Ünsal, Halim, haftanın bir numarası.
1: Bir numara.
5: Ya

0: Bu girmede ilk 5'i hatırlattın. İyi müzik devam ediyor.
1: Maksimum müzik. Sinerji. Radyo Sinerji. Radyo Sinerji.

0: sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
3: Reklam.

0: en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.
1: Saat 16.
2: Şimdi haberler.
3: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın babası Selahattin Yalçın vefat etti. Cenazesi cuma namazı sonrası Kızılca Camii'nde kılınacak, Ahmet Danişment Köyü'ne defnedilecek. Tokat'ta Pazar'la Zile arasındaki karayolunda kavak ağaçlarının oluşturduğu doğal tünel, yaz aylarında serinlik ve büyüleyici manzarasıyla sürücülerin uğrak noktası oluyor. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
2: Şimdi haberler.
3: Gazeteci Fatih Portakal deprem döneminde Ahbap Derneği'ne destek çağrısı yaparken bağışların harcanışını denetlemediğini, pişmanlık duyduğunu ve gerekirse özür dilemeye hazır olduğunu açıkladı. TÜİK'in 2025 yükseköğretim istihdam göstergelerine göre pilotaj lisans mezunları en yüksek kazancı sağlarken tıp bölümü en yüksek istihdam oranına ulaştı. Lisans mezunlarının istihdam oranı ise %73,9'a geriledi. Avcılar'da intihar girişiminde bulunan şahıs polis ekiplerinin ikna çabaları sırasında kayarak denize düştü. Yüzerek kıyıya gelen şahıs polisler tarafından karaya çıkarılarak emniyete götürüldü ifadesi alındı. Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz'de Suudi Arabistan'a ait iki petrol tankerini İHA ve füzelerle hedef aldı. Husiler, gemilerin geçiş yasağını ihlal ettiğini belirterek yaklaşık 10 gemiyi geri döndürdü. Elazığ'da gece geç saatlerde kadına şiddet sanılan olayın aslında boks antrenmanı olduğu ortaya çıktı. Kadın ve erkek ringdeymişçesine boks yaparken çevredeki kişiler izledi ve bir vatandaş tepki gösterdi.
2: Spor.
3: Karşıyaka Süper Lig temsilcisi Alanyaspor'dan sağ kanat oyuncusu Veysel Karani Ünal'ı bir yıllığına kiralayarak transferde mutlu sona ulaştı. A Milli Kadın Voleybol takımı 2026 FIBE Milletler Ligi çeyrek finalinde Kanada'yı 3-1 yenerek 6. kez yarı finale yükseldi. Vargas 27 sayı attı. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, divan lokalinin açılışında Süleyman Seba'nın mirasını yaşatacaklarını belirterek futbolculara odaklanma çağrısı yaptı, destek istedi.
2: Finans.
3: Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 24 kuruştan, gram altınsa 6270 lira 16 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
2: Hava durumu.
3: Tokat yarın en yüksek 29 derece ve genellikle güneşli olacak. Sivas yarın en yüksek 29 derece ile genellikle güneşli geçecek. Yozgat yarın en yüksek 26 derece, parçalı güneşli ve hafif yağmurlu sağanaklar bekleniyor. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. caddı. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, Tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356-220-0022. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.

0: Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900.

0: Eğer çocuğunuz okumayı öğrenirken zorluk yaşıyorsa, okurken harf ve hece atlıyorsa, kelimeleri değiştirerek okuyorsa, okuma hızı yavaşsa, okuduğunu anlamakta ve anlatmakta zorlanıyorsa, yazısı bozuk ve karmaşıksa, B, D, P gibi harfleri yazarken ve okurken karıştırıyorsa, 3, 6, 9 gibi rakamları ters yazıyorsa, ayların sırasını, haftanın günlerini karıştırıyorsa, çarpım tablosunu ezberlerken veya ritmik sayarken zorlanıyorsa, toplama ve çıkarma işaretini karıştırıyorsa, bu sıkıntıları yüzünden okula gitmek istemiyorsa, disteksi ve özel öğrenme güçlüğü açısından değerlendirilmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Dünyanın yerel radyosu Sinerji.

0: koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan Karşısı, Meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan Karşısı, Meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
3: Reklam. 98.9 FM Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.
3: Tokat'ın dünyaya sesi.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Saat 17.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ahbap Derneği soruşturması kapsamında 6 ismin daha ifadesine başvuracak. İfadeye çağrılan isimler arasında Fatih Altaylı, Şahan Gökbakar, Ruşen Çakır, Hazal Kaya, Özlem Gürses ve Fatih Koparan yer alıyor. 2026 Dünya Kupası final maçında yasa dışı bahis oynatıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 16 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Emekli sandığı kapsamında emekli malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alanların 2026 yılı Temmuz dönemi zam farklarının ödemesi 24 Temmuz'da yapılacak. Bu kapsamda 2.491.370 emekli ve hak sahibine toplam 14,5 milyar lira ödeme gerçekleştirilecek. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının %37'de sabit tutulmasına karar verdiğini açıkladı. Rusya'nın Moskova bölgesinde bir savaş uçağının eğitim sırasında düştüğü bildirildi. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada savaş uçağının eğitim sırasında Moskova bölgesinde düştüğü belirtildi. Açıklamada pilot fırlatma sistemini kullanarak kurtuldu. Uçak ıssız bir yere düştü. Kazaya teknik arıza neden olduğu ifadeleri kullanıldı.
2: Spor.
1: Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı Çin'in Macao şehrinde düzenlenen Voleybol Milletler Ligi çeyrek finalinde Kanada'yı 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Başakşehir FK UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında sahasında Finlandiya ekibi Inter Turku'yla 1-1 berabere kaldı. Türkiye Güreş Federasyonu tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Türkiye Minikler Güreş Şampiyonası Ankara Spor Salonu'nda devam ediyor. Şampiyonanın 5. gününde maçları takip eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, inşallah bu gençlerin içinden de Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonları çıkacak. Çünkü güreş bizim atasporumuz, Türkiye'nin atasporunda çok daha büyük başarılar elde edeceğine inanıyoruz dedi. FIFA kokartlı hakem Hatice Aydın Duygu 22-25 Temmuz tarihleri arasında Kosova'da düzenlenecek 2026-2027 UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu 2. grup mini turnuvasında görev yapacak.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.269 lira 67 kuruş, Amerikan doları 47 lira 20 kuruş, euro 53 lira 96 kuruş, sterlin 63 lira 27 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 94 dolar 87 sent, bir bitcoin 66.094 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.138 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Tekirdağ, Eskişehir, Çankırı, Samsun, Amasya, Tokat, Kars ve Ardahan çevreleriyle Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul ve Zonguldak çevreleriyle Düzce'nin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, Akdeniz kıyılarında güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
3: Haber.

0: Geçmişe kulak ver.
1: Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. caddı. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
2: Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
0: Reklam.

0: Merhaba, ben Aslı Bağdalioğlu. En güncel haberlerle sık sık Radyo Sinerji'deyim. En iyi müziğin yanı sıra en güncel haberler için de Radyo Sinerji, Tokat'ın dünyaya sesi.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Reklam. Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
1: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası'na hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356-502-0021, 0356-502-2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
2: Reklam.
3: Radyo Sinerji Reklam Servisi. 212 56 56
4: 0543 746 37 54
3: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

yar döner acayipsin. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım.

0: Döner acayipsin.
1: Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım.
0: Ah Yanar Döner acayipsin. Kız hepsi senin mi? Hepsi senin mi? Hepsi senin mi?
2: Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212-0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
3: Maksimum Müzik Sinerji FM.

0: Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. caddı. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
1: Sosyete pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Centilmen'de tüm reyonlarda %30 indirim. Centilmen giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.

0: Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Saat 18.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın babası Selahattin Yalçın vefat etti. Cenazesi cuma namazı sonrası Kızılca Camii'nde kılınacak, Ahmet Danişment Köyü'ne defnedilecek. Tokat'ta Pazar'la Zile arasındaki karayolunda kavak ağaçlarının oluşturduğu doğal tünel, yaz aylarında serinlik ve büyüleyici manzarasıyla sürücülerin uğrak noktası oluyor. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Adana'da öğretmen Burcu Güven, Bali tatilindeyken Seyhan ilçesindeki boş arazide bulunan 1 milyon 650 bin lira değerindeki tiny house'un çalındığını öğrenince tatilini yarıda keserek emniyete başvurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ahbap Derneği soruşturması kapsamında Fatih Altaylı, Şahan Gökbakar, Hazal Kaya, Ruşen Çakır, Özlem Gürses ve Fatih Koparan'ı ifadeye çağırdı. 28 şüpheli tutuklandı, mal varlıklarına el konuldu. Bolu'da akaryakıt istasyonunda gurbetçi sürücü AT, iki kardeş OY ve SY'yi tabancayla bacaklarından vurdu. Jandarma ekipleri AT'yi suç aletiyle yakaladı, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'den ayrılarak Özgür Özel'in kuracağı yeni partiye geçen vekil sayısı oranında hazine yardımından pay aktarılması gerektiğini söyledi. Avcılar'da intihar etmek için kayalıklara çıkan şahıs, polis ekiplerinin ikna çabaları sırasında kayarak denize düştü. Yüzerek kıyıya gelen şahıs, polis tarafından karaya çıkarılarak emniyete götürüldü ifadesi alındı. Spor. Fenerbahçe'nin yeni transferi Shane Larkin artık 30 dakikadan fazla oynamak istemediğini, enerjisini kısa sürede verimli kullanmayı planladığını açıkladı. Trendyol Süper Lig takımı Corendon Alanyaspor, Burdur'da hazırlık maçında Ahmet sportif faaliyetlerle 1-1 berabere kaldı. Ümit Aktağ ve Berk Kızıldemir karşılıklı gol attı. Aston Villa, Chelsea'den Alejandro Garnacho'yu kiraladı. 22 yaşındaki futbolcu için satın alma opsiyonu 50 milyon euro. Garnacho, geçen sezon 43 maçta 8 gol attı.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 24 kuruştan, gram altınsa 6270 lira 16 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hava durumu.
2: Tokat yarın en yüksek 29 derece ve genellikle güneşli olacak. Sivas yarın en yüksek 29 derece ile genellikle güneşli geçecek. Yozgat yarın en yüksek 26 derece, parçalı güneşli ve hafif yağmurlu sağanaklar bekleniyor. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Maksimum Müzik Sinerji FM.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356-220-0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
3: Şimdi geçmişe kulak ver.

0: Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.
3: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 4. Cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.

0: tükenmiş koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, kökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
2: Reklam. Şimdi geçmişe kulak ver.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımız da hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356-220-0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.

0: Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
1: Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
3: Radyo Sinerji.

Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

Şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Reklam. Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyetede şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
0: Reklam.
3: Dünyanın yerel radyosu
4: Sinerji.

De yalnızsın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde, benim sevdiğim adam olmayacaksın.

0: Saat 20.
1: En iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam. Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam.
3: Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.

0: ürünle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal yolu üzeri Şelale karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
3: Reklam. Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.

0: Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
1: Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Arjinet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Arjinet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok. Fatura derdi yok. Altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Arjinet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Arjinet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Arjinet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

Şarkılar Bizi Söyler de hafta içi her gün geçmişten günümüze sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkılar Bizi Söyler başlıyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuklarımız, yepyeni bir günden ve yepyeni bir Şarkılar Bizi Söyler programından sesleniyoruz. Hepiniz radyomuza, programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356-220-00 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
3: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
4: Kesintisiz Türkçe müzik.

Efendim bugün de yine en özel sanat müziği eserlerimizi en özel seslerden buluşturmak adına bir aradayız ve çok güzel bir liste belirledim ve bu güzel listeye sizler de şarkılarınızı dahil edeceksiniz. Ama öncesinde bizlerin belirlemiş olduğu bir Samime Sanayi eseri paylaşalım.

Sevgili dinleyicilerimiz, kaliteli müziği ilke edinenlerin radyosunda bölgenin en güçlü sesinde Şarkılar Bizi Söyler programı devam ediyor. Bir Hasan Eylen eseri ağırlayacağız şimdilerde. İnleyen nameler ruhumu sardı. Bir rüya ki orada hep şarkılar vardı diyor sanatçımız.

0: kutlamalarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyetede şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
3: Reklam. 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
4: Kesintisiz Türkçe müzik.

vay vay. Şekerli misin vay vay, kaymaklı mısın vay. Şekerli misin vay vay, kaymaklı mısın vay vay.

Efendim, günümüz sağlıkla, bereketle, huzurla dolu olsun inşallah ve hepimiz için güzel bir gün olsun temennisini iletiyoruz bizler mikrofonlarımızdan. Şarkılar Bizi Söyler programı Hüzzam Bir Eser'le devam ediyor. Söyleme bilmesinler bu aşkın bittiğini diyecek sanatçımız.

Sevgili dostlarımız programa ulaşmaya başladılar. O güzel temennilerini, aynı zamanda o güzel şarkı tavsiyelerini bizlere iletiyorlar. Bu eserlerden bir tanesini şu dakikalarda sizlerle paylaşalım. Muazzez Ersoy seslendiriyor efendim. Ayva çiçek açmış, yaz mı gelecek diyor sanatçımız sevgili dinleyicilerimiz için.

0: Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok. Fatura derdi yok. Altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
2: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.
4: Radyo Sinerji.
5: Radyo Sinerji.

Bölgenin en güçlü sesinde şehrin en iyi müziğini sunan radyo istasyonunda Şarkılar Bizi Söyler programının bugün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki programda yine karşınızda olacağız. O vakte kadar kendinize iyi bakın, esen kalın, hoşça kalın, bizlerden ayrılmayın. Hayırlı günler.

belki duyulur sesim. Ben yalnızım, ben yalnızım.

Müzik'te hafta içi her gün geçmişten günümüze sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkılar bizi söyler, sona erdi.

0: Reklam.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
3: Numarayı tuşla. Radyo parmaklarının ucunda.
4: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam. Tokat'ın dünyaya sesi.
3: Radyo Sinerji.

ansızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim, yaptın gönül.

0: Reklam. Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyetede şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.

0: Reklam.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
3: Radyo Sinerji.

aksın gözyaşlarım. Sessiz kalırım haklı gidişine.

0: yok ki kaybeden aşktan.
1: Sinerji Gece.

gece konuş. Konuş sevdiğim.

Yüreğinin şarkısını söyle bana. Gece karanlık. Yıldızlar bulutların arkasında yitip gitmiş. Rüzgar iç çekiyor yaprakların arasında. Bırak çözeyim saçlarını. Kulaklarımı göğsüne bastırayım. Ve orada, o tatlı yalnızlıkta, gözlerimi kapatıp kalbinin mırıltılarını dinleyeyim. Yüzüme hiç

söylediklerin bitince sessiz oturalım, hiç kımıldamadan. Yalnız ağaçlar fısıldarsın karanlıkta ve öylece bitsin gece. Birbirimizin gözlerine bakın, ayrı ayrı yollara gidelim. Konuş, konuş sevdiğim. Yüreğinin şarkısını söyle bana.

güller duruyordu gecenin içinde. Sarı güller. Ne olur koparma dilim. O kadar güzel duruyorlar ki orada. Ah dedim. Biz de birlikte güzeldik. Ve koparıp gülleri bıraktın ellerime.